Çanakkale içinde bir olsun Selvi. Çanakkale içinde

Kimimiz nişan?

Günaydın sevgili dinleyenler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Güzel bir gün diliyoruz herkese. Programımıza Hamdi Sabancı'dan alınan bir İzmir türküsüyle başlıyoruz. Aradılar, sordular. Ulaş Kurtuluş ünlü sizinle.

İhsan Öztürk'ten Erkan Sürmen'in derlediği Sivas türküsünde Gülten Çadırcı'yı dinliyoruz. Bir kararda durmayalım.

Asker oldum giydim yelek. Eğlen suna gelin eğlen. 3 günde ayırdı felek. Eğlen suna gelin eğlen. Selahattin Sarıkaya'dan alınan bu Çukurova türküsünde Mustafa Yarıcı'yı dinliyoruz.

Seheryeli bir Rumeli türküsüyle devam ediyor. Bulut gelir seher ile. Kemal Altınkaya'dan alınan bu türküyü Ayşe Engin Aslanca söylüyor.

Salman Çoker ve Hacı Taşan'dan alınan bir Kırıkkale türküsü var sırada. Allı Durnam, bizim ele varırsan. Ferman Boran Selik, sizinle.

Yar elinden bilmem yâre ne edeyim. Takatim yok dosta varam, çare bilmem ne edeyim. Bu Erzincan türküsünü Saime Can Türk'ten dinliyoruz.

Şahruh ve Arif Babaev'den alınan Azeri türküyü Hediye Karabağ söylüyor. Eziz dostum menden küsüp incidi.

Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz size. Esmerim, güzel esmer. Münevver Özdemir sizinle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türker'i. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP yönetiminin ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalıştığını söyledi. CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın Belçika'daki esnaf ziyaretini eleştirmesine de tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan önce Astana'da Kazakistan'ı mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek, daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Trump'tan İran'a yeni bir tehdit geldi. Ya doğru olanı yapacaklar ya da biz işi bitireceğiz dedi. ABD Başkanı, İran zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye teslim edecek iddiasında da bulundu. Tahran yönetimi ise ABD saldırıları başlarsa İran'ın uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirebileceğini açıkladı. İran basınında da Tahran yönetiminin müzakerelere devam etmek için 5 ön şart koştuğu iddiası yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı ve boğaz açılmalı dedi. Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'yi unutturmaması gerektiğini de söyledi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyine düzenlenen son hava saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti. İsrail Meclisi 7 Ekim saldırılarına katıldığı iddia edilen Filistinlilerin mahkemede yargılanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etti. Yasa kapsamında Filistinlilere idam cezası verilmesinin yolu açıldı. Hamas yasayı faşist ve ırkçı olarak tanımladı. Birleşmiş Milletler raportörleri de Tel Aviv'in uluslararası hukuku bir kere daha ihlal ettiğini açıkladı. Samsun'un Havza ilçesinde sağanak nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Araçlar selde sürüklendi, ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. 12 kişi hafif yaralandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 36. oturum tamamlandı. Oturumda tutuklu sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketinde güvenlik müdürü olan sanık Yener Torunler'le Ahmet Şahin ve Cevat Kaya savunmasını yaptı. Böylelikle 77'si tutuklu, 414 sanıklı davada şimdiye kadar 49 tutuklu sanığın savunması tamamlanmış oldu. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında sona gelindi. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında 178 sayfalık iddianame düzenlendi. Özcan'ın icbar suretiyle irtikap, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve vakıflar kanununa muhalefet suçlarından cezalandırılması talep edildi. 2026 yılı için yaş çay bedeli kilogram başına 35 lira olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun denildi. Kocaeli merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 76 şüpheli gözaltına alındı.

Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. ABD ve NATO arasındaki gerilim sürerken NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifakın geleceği için iyimserim dedi. Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemine

Muzaffer Sarı Sözen'in Celal Güzel Ses'ten derlediği Diyarbakır türküsünü sevilen sanatçımız Ali İbicek seslendirdi değerli dinleyenler. Şimdi sırayı bir Mersin Silifke türküsüyle Arzu Akmaş'ı alıyor. Cavit Erden'in Hüseyin Say'dan derlediği bu güzel eserle. Açıl ey ömrümün varı.

Muzaffer Sarı Sözen'in Saadet Karaca'dan derlediği türküyü Celal Bakar seslendirdi. Değerli dinleyenler, saatlerimiz 7.20'yi gösterirken Tekirdağ'dan Can Erzincan'a uzanıyoruz şimdi. Burada ev sahibimiz Beyhan Karslı olacak. Bizim bağlar buradır.

Bülent Aslan'ın Başar Çalıkıran'dan derlediği Rize türküsünü Hüseyin Balcı seslendirdi değerli dinleyenler. Şimdi sizleri Cumali Özkaya ile Kilis'e götürüyoruz. Zeytin Yaprağı Yeşil.

0: yol durumu.
1: Değerli dinleyenler, İzmir Çevre Otoyolu'nun Gazi Emir Kavşak Kolları ile Balçova Kavşak Kolları'nda orta refüjde yapım çalışması nedeniyle 10-15 saatleri arasında orta ve sol şerit kontrollü olarak trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Mersin Çeşmeli Otoyolu'nda ise Çeşmeli Kız Kalesi kesiminde 2-3. Kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yine kontrollü olarak devam ediyor. Nevşehir Kayseri yolunda ise 57-58. Kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor. Kastamonu Tosya yolunda ise ilk 5 kilometresinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Bir başka haberimiz de Yeniköprü Yüksekova yolundan 4-16. Kilometreleri arasında yine yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Bize yoldan kulak veren bütün dinleyenlerimize güvenli sürüşler diliyoruz. Saatlerimiz 7.32 oldu değerli dinleyenler. TRT Türkü'de sabah Dünya Tekin'le devam ediyor.

Ah Tren, Kara Tren değerli dinleyenler, Muzaffer Sarı Söze'nin Mustafa Sami Arı'dan derlediği Kırklareli Lüleburgaz türküsünü Mustafa Arı seslendirdi ve şimdi Elvan Sevim alıyor sırayı Orta Anadolu türküsüyle. Emel Taşçıoğlu Ali Rıza Güney'den derlemiş. Su gelir bulanarak.

Yine bir Orta Anadolu türküsünde Nihat Erdağ dinledik değerli dinleyenler. Saatlerimiz 7.46'yı gösteriyor. Gülcan Kaya alacak sırayı Zarif Bir İstanbul türküsüyle Bir Dalda İki Kiraz.

Karpuz Kestim Yiyen Yok. Ankara Türküsü'nde Oğuz Doğan Cengiz bizlerleydi değerli dinleyenler. Kerkük'e gidiyoruz şimdi. Gülseren Erdağ ile birlikte Nida Tüfekçi'nin Abdülvahit Küzecioğlu'ndan derlediği türküyü seslendirecek sanatçımız. Güzellerden üç güzel var, sevilir.

0: Mevlüt Canaydın'dan alınan Elazığ türküsünü Yavuz Değirmenci seslendirdi.
1: Hava durumu.

Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleriyle Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor değerli dinleyenler. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek. Kuvvetli yağış uyarısı var. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda bugün beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Bölgelerimizde havaya bakalım. Marmara ile başlıyoruz. Çanakkale 23, İstanbul 23, Kırklareli yine 23 ve Sakarya 27 derece.

Batı Karadeniz bölümüne bakıyoruz. Bolu 21, Düzce 26, Kastamonu ve Zonguldak 21 derece olacak. Orta ve Doğu Karadeniz bölümlerinde Amasya 24 derece, Artvin 22, Samsun 23 ve Trabzon 20 dereceyi görecek. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum ve Kars 15, Malatya 23 ve Van 19 dereceyi görürken Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır 25, Mardin 24, Siirt 26 ve Şanlıurfa 29 derece olacak. Yeni saatimize merhaba dedik. TRT Türkü'de sabahta değerli dinleyenler, saatlerimiz 8'e 6 dakika geçiyor. Sırayı Merve Kayacan alıyor. Sinop'a götürecek bizleri. Kaleden indim bugün.

Efendim Gürsoy Babaoğlu'yla hareketlendirdik biraz sizleri. Şimdi devam ediyoruz yayınımıza. 8.23'ü gösteriyor saatler. Giresun'a götürüyoruz şimdi. Ümit Bekiza'nın Mehmet Maksutoğlu'ndan derlediği türküyle Volkan Arslan seslendiriyor. Görelinin içinde ikiliyim ikili.

Kırşehir'e uzandık bir Neşet Ertaş türküsünde. Zehra Ganioğlu bizlerleydi değerli dinleyenler. Bu arada mesajlarınız gelmeye başladı. Onlara yer vermeye çalışalım. Suna Koçak Berlin'den yazmış bizlere. Bütün yapım ekibimize ve dinleyenlerimize selamlarını gönderiyor. Teşekkür ederiz. İlyas Aydın bir diğer dinleyicimiz Tokat'tan selamlıyor dinleyenlerimizi. Ankara'dan Sincan'dan Hüseyin Akdoğan da aramızda. Nevşehir Hacı Bektaş'tan Çınar Türkmen selamlıyor dinleyicilerimizi. Isparta Senirkent'ten günaydın demiş Uğur Heybeli. Yozgat'tan Nevzat Akın'ın mesajı var. Bir başka mesaj Bursa'dan bizi selamlayan İsmail Hakkı Onur'dan geliyor. Emine Akyol yine dinleyenlerimiz arasında. Osman Yalçın Denizli'den selamlar saygılar demiş. İstanbul Çekmeköy'den yazmış Hasan Özkan. Bir başka dinleyicimiz Yaşar Köksal. Bakalım Mersin'den Gürcan Hüsbal da tüm TRT Türkü dostlarına merhabalar, günaydınlar demiş. İzmir'den Maya Türköz de bu sabah bizi yalnız bırakmayan isimlerden. Kayseri'den Davut Güleç'in mesajını da okuyalım. Bu bölümde bu kadar olsun. Devam edeceğiz mutlaka. Ama şimdi Kars'a götürüyoruz sizleri. Gürkan Özpeker'le birlikte Ana Meni Yaz Ağla.

İhsan Kaplayan'dan alınan Bursa türküsünü Zara seslendirdi. Değerli dinleyenler, saatlerimiz 8.39'u gösteriyor. Radyolarını yeni açıp aramıza yeni katılan bütün dinleyicilerimize TRT Türkü'de sabaha hoş geldiniz diyelim. Ve dinleyicilerimizin mesajlarına bakmaya devam edelim. Anamur'dan yazmış bizlere Naim Bostan. Türkülerimizi eşi ve kızına armağan etmek istemiş ve trafik kurallarına uyalım diye de diğer dinleyicilerimizden bir ricada bulunmuş. Denizli Buldan'dan Hüsnü İçer bir başka mesajın sahibi. Giresun'dan yazıyor Sebahattin Konal. Trabzon Çaykara'dan bize ulaşan isim Hasan Keski. Samsun'dan Bafra'dan sonsuz selamlar, saygılar, kolaylıklar diliyorum demiş Rıza Yakın. Çiftelerden, Eskişehir'den Melih Karatepe yazıyor. Edirne Uzunköprü'den selamlarını, saygılarını

iletmiş Mithat Kaykı. Devam edelim. Bülent Çalış İzmir'den, İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan selamlıyor bizleri. Yine İzmir'den bir başka dinleyicimiz Hasan Yalmancıoğlu.

Ahmet Bayram'ın Bedirhan Kırmızı'dan derlediği Şanlıurfa türküsünü Sema Kaya Doğan'dan dinledik değerli dinleyenler. Mesajlara bakalım yine. Trabzon Araklı'dan ulaşmış bizlere Mehmet Ali Akyıldız, Nidebor'dan herkese selamlar diyor Namık Uras. Bir başka dinleyicimiz Adana Ceyhan'dan Erdoğan Oktay, tüm dostlara sıradaki türküyü armağan ediyorum demiş. Elbette Aydın İsa Beyli'den selam ve saygılarını gönderiyor Ramazan Özünlü. Bir başka dinleyicimiz Niğde'den, Kemerhisar'dan günaydın diyen Murat İşisağlam. Antalya'dan ulaşıyor bizlere Hasan Cengiz. Kütahya Yoncalı'dan merhaba diyor Zeki Gül. Sinop Ayancık'tan selamlarını yollamış Muttalip Koçak. Bir başka dinleyicimiz Seçil Kamber. Günaydın diyor. Tekirdağ'dan Ahmet Dinçkan'ın mesajı var. İzmit'ten selamlar bütün türkü severlere demiş Hakan Yeşil. Bir başka dinleyicimiz güzel bir Ayvalık sabahından selamlamış. Herkese kucak dolusu selamlar diyor İbrahim Kaboğlu. Kayseri Develi'den sevgiler diyen isim Erdem Gültekin. Devam edelim değerli dinleyenler. Giresun Espiye'den Hacı Ayaz'ın mesajı var. Hüseyin Kasap günaydınlar herkese diyor. Trabzon'dan bizi yalnız bırakmamış İsmail Akgün, Kocaeli Gebze'den günaydın demiş Türkan Şekerci, Mahmut Üstündağ Isparta'dan ulaşıyor bizlere. Zonguldak'tan selamlar diyor Mehmet Yüzlü ve sıradaki türküyü ailesine armağan etmek istemiş. Elbette ekibimizi de unutmamış, teşekkürler diyelim. İzmir Bayındır'dan Osman Filizli'nin mesajı var. Burdur'dan herkese selamlar, sevgiler demiş Muhittin Çetinkaya. Ankara Çubuk'tan günaydın diyor Yaşar Köksal. Sakarya'dan Haşim Varol'un mesajıyla bir virgül koyalım değerli dinleyenler. Devam edeceğiz elbette mesajlarınızı ama şimdi sizlere Ahmet Turan Şan'la birlikte Niğde'ye götürüyoruz. Yine yeşillendi Niğde bağları.

Rıfat Balaban'dan derlenen Ankara Türküsü'nü Nursaç Doğan Işık seslendirdi değerli dinleyenler. Son saatimizi karşılamaya hazırlanıyoruz. Saatlerimiz 8.59'u gösteriyor. Mesajlarınıza bakacağız yine. Anamur'dan Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağoğlu günaydınlar kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz ve türkülerimizi ailesine armağan etmek istiyor. Hay hay diyelim. Antalya'dan günaydın demiş Ahmet Yeşilyurt. Karabük'ten Murat Sıcak merhaba diyor. Selamlarını sevgilerini yolluyor dinleyenlerimize. Hoş geldiniz demiş Ordu'dan Ergün Aktaş, teşekkür ederiz. Berlin'den ulaşıyor Malik Yapar. Zonguldak'tan selamlar sevgiler diyor Ayhan Ozan. Osmaniye'den günaydın diyen isim Fahri Özdemir. Kadirli'den Mustafa Demir yazmış. Çanakkale Biga'dan selamlar demiş Ahmet Arslan. Bir başka dinleyicimiz Konya Bozkır'dan Mustafa Elduran, Samsun'dan yalnız bırakmıyor bizi Nusret Tiryaki, Niğde'den tüm dostlara selamlar demiş Fikret Dikmen. Önder Tokur'un mesajı var. Antalya'dan iyi yayınlar diyor Musa Toros, teşekkür ediyoruz. Ordu Korgan'dan Şahin Biliş'in de mesajı var. Osman Çokyaman, Erciş'ten Van'dan selamlamış bizleri. Hatay'dan Abuş Bakır'ın mesajı da var. Eskişehir'den Şaban Günhan bir başka dinleyicimiz aramızda olan. Güneşli bir Konya sabahından günaydın diyor Vehbi Aksungur. Manisa Kula'dan Veysel Doğrul'un da mesajını okuyalım. Bu bölüm için bu kadarlık olsun. Devam edeceğiz elbette ama şimdi sizleri Trabzon'a götürüyoruz İbrahim Can'la birlikte.

Hava Karakaş'ın derlediği Rumeli türküsünü Sibel güzel seslendirdi. Değerli dinleyenler, yine mesajlarınızla devam ediyoruz. Bakalım, Soner Koç yazmış İzmir Gazi Emir'den. Hayırlı sabahlar olsun bütün ülkemize demiş. Teşekkür ediyoruz. Muğla Kavaklıdere'den mesajın sahibi Mehmet Çay. Kütahya Gediz'den yayınlar diliyorum. Selamlarımı, saygılarımı sunuyorum demiş Yılmaz Karaağaç. Afyon'dan Recep Kalkan'ın mesajı var. Niksar'dan, Tokat'tan Selahattin Özdemir ulaşmış bizlere. Sakarya'dan tüm türkü sevenlere selamlar olsun diyor Ömer Akaryalı. Sezgin Taşdemir Muğla'dan, Dalama'dan sevgilerini göndermiş dinleyenlerimize. Kahramanmaraş'tan selamlar, günaydınlar diyen isimse Fatih Çelebi. Fethiye'den sevgilerini gönderiyor Bayram Gökçen. Ankara'dan Sait Apça günaydın demiş. Manisa'dan Erdoğan Avcıbaşı yazmış bizlere. Balıkesir'den bize kulak veren isimse İsmail Günerhan. Kayseri'den Pembegül Çağlı Talaslıgil dinlemedeymiş. Karabük'ten, Safranbolu'dan selamlar diyor İsmail Etişken. Balıkesir'den selamlarını gönderen dinleyicimiz ise İsmail Hakkı Cansız. Karaman'dan, Ermenek'ten Serdal Perçem'in mesajını da iletelim. Ordu'dan, Fatsa'dan kucak dolusu selamlar diyor Mustafa Aydemir. Darende'den Ergün Tontu'nun mesajı var. Manisa'dan Salih Kurt günaydınlar, hayırlı sabahlar diyor. Ve türkülerimizi ailesine ve dinleyicilerimize armağan etmek istemiş. Bulancak'tan Hava Türk günaydın diyor. O da eşi ve kızlarını armağan etmek istiyor türküleri. Kocaeli Gebze'den hayırlı sabahlar demiş Akif Arslan. Bir başka dinleyicimiz yakınlardan İstanbul'dan Ok Meydanı'ndan yazmış Osman Çayır. Hatay Altınözü'nden selamlar olsun demiş Zübeyir Yılmaz. Bir başka dinleyicimiz Adıyaman'dan bizleri yalnız bırakmıyor Veli Özdemir. Aykut Türk de Bolu'dan dinlemekte bizleri. Trabzon'dan selamlar yolluyorum diyor Ali Aydoğdu. Manisa'nın Şamar Köyü'nden dinliyor Cevriye Avcıbaşı. Uşak Banaz'dan Salim Uzun mesajı var. Ve Bucak'tan Ali Yöntem'in mesajı da bu bölümün son mesajı olsun. Yine bir virgül koyalım ve bakalım bu sefer nereye gidiyoruz? Şanlıurfa'ya uzanıyoruz. Oktay Bora Ertuğrul'la birlikte Kara Çadır'ın Kızı.

Aynur Gürkan'la Erzurum'a gittik değerli dinleyenler. Hulusi Seven'den alınan türküyü repertuarımıza Necati Borlak kazandırmış ve devam ediyoruz mesajlarla. Kocaeli Darıca'dan İlhami Uyar, TRT Türkü dinleyicilerini ve yayın ekibini selamlıyorum, sevgi ve saygılarımı iletiyorum diyor. Teşekkür ederiz. Denizli Yatağan'dan Selim Onay günaydın demiş. Konya Çumra'dan selamlar, iyi yayınlar diyor Yusuf Ziya Gönen. Teşekkürler. Trabzon Araklı'dan Yavuz Selim Karlı da bize kulak veren isimlerden. Samsun Terme'den Osman Köz'ün mesajı var. Bir diğer dinleyicimiz Yalova'dan Ali Yavuz. Gölhisar'dan, Burdur'dan kucak dolusu sevgiler, saygılar diyor Süleyman Can Yalçın. Denizli'den sevgilerini iletmiş Gülden İbiş İmamoğlu. Eskişehir'den selamlar diyor Turgut Eren. Samsun İlk Adım'dan Halil Albayrak da bize mesaj yollayan isimlerden. Ümit Sağlam Dinar'dan, Afyon'dan selamlamış dinleyicilerimizi. Alanya'dan merhaba diyor Antalya'dan Zeki Özceylan. Bartın'dan Sefai Özdemir de bize kulak veren isimlerden. Kayseri'den mutlu günler diliyorum demiş Bekir Gültekin. Ve türküleri dostlarına ve dinleyicilerimize armağan etmek istemiş. Hay hay diyelim. Kütahya Tavşanlı'dan selamlar sevgiler diyor Yaşar Özdemir. Bir başka mesajın sahibi Uşak'tan Mehmet Dayı. Çorum'dan selamlar sevgiler diyor İbrahim Özüdoğru. Mustafa Telli Kayseri katılıyor aramıza. Uzaktan değil, Uşak'tan merhaba diyorum demiş Behiye Özgür. Hoş geldiniz aramıza. Kayseri'den İsmet Köklü'nün mesajı var. Bakalım, Servet Coşkun günaydın diyor ve dostlarını selamlamış o da mesajında. Orhan Eli'den, Rasim Salçık aramıza katılan isimlerden. Gaziantep'ten günaydın demiş ve sıradaki türküleri ailesine armağan etmek istemiş Gültekin Erkılıç. Akdeniz'in incisi Antalya'dan selamlar diyor Coşkun Bakan. İhsan Özdoğan Nevşehir'den aramıza katılıyor. Giresun Bulancak'tan sevgi ve selamlarını gönderiyor İdris Şen. Bir başka dinleyicimiz Eskişehir'den İbrahim Kaçar. Mustafa Kına yine aramıza katılan isimlerden Gaziantep'ten selamlıyor dinleyicilerimizi. Bakalım okumadığımız kaldı mı bu bölüm için? Yine devam edeceğiz ama Tokat'tan Nikser'den Selami Kabakçı'nın mesajını da okumayı atlamayalım. İzmit'ten Kocaeli'den Serpil Demirci günaydın demiş. Manisa'dan Emin Akgün, Yatağan'dan Gürol Seçil Kara, Ankara'dan Osman İnan da günaydın mesajlarını yollayan değerli dinleyicilerimizden. Efendim türkülerimiz bütün dinleyicilerimize armağan elbette ama özellikle de mesajlarıyla aramıza katılanlara diyelim ve Rüstem Avcı'ya kulak verelim bir Rumeli türküsünde. Ben Yeni Pazara Varayım.

Trabzon'a uzandık değerli dinleyenler. Dilek Karadağ ile birlikte saatlerimiz 9.25'i gösteriyor. Yine mesajlar var. Bakalım, Berlin'den uzaklardan selamlarını, sevgilerini göndermiş Yunus Polat. Kayseri'den Cabir Şahin. Tüm türkü dostlarına armağan ediyorum bütün dinlediğimiz güzel türküleri demiş. Refahiye'den Hacı Tosun selamlarını gönderiyor. İstanbul'dan yazmış Leyla Çabuk. Afyon Karahisar'dan günaydın diyor Mustafa Atmacı. Samsun 19 Mayıs'tan selam olsun türkü dostlarına demiş Ali Koçak. Özür diliyorum, Ali Çakır. Hasan Gömeç Manisa'dan Kara Ali Köyü'nden selamlamış dinleyicilerimizi. Konya'dan selamlar, iyi yayınlar diliyor Hatice Biçer. Yine Konya'dan Mustafa Şiş, bizi yalnız bırakmayan

isimlerden. İzmir'den günaydınlar demiş Zehra Bıçakçı, bir diğer dinleyicimiz. Mersin'den, Erdemli'den sevgili Ahmet Özçelik. Burdur'dan, Esenevler'den selamlar, sevgiler diyor Zeki Gün. İstanbul'dan, Ümraniye'den yazmış Maksut Tanış. Hasan Cengiz, TRT yayın ekibine, Ali Gülaçtı'ya ve arkadaşlarımı armağan ediyorum türküleri demiş. Hay hay diyelim. Kahramanmaraş'tan, Afşin'den Mehmet Turan'ın mesajı var. Erzurum'dan selamlar diyor Durak Çağatay. Emine Yarar, Safranbolu'dan bizleri selamlayan isim. Muğla'dan aramıza katılmış. Sıradaki türküyü eşime ve tüm türkü sevenlere armağan ediyorum diyor Mehmet Bey. Bir başka dinleyicimiz de Şaban Dişli ve Kocaeli Gebze'den Mustafa Erkılıçoğlu'nun mesajıyla bu bölümü bitirmiş olalım ve Gürsoy Babaoğlu'na kulak verelim. Bir Şanlıurfa türküsünde değerli dinleyenler, sabah ile.

Erzincan'a uzandık değerli dinleyenler. Ahmet Kayıkçı'dan derlenen türküyü Selma Alagöz seslendirdi. Şimdiki durağımızsa Mersin Mut olacak. Bedri Koçak karşılıyor burada bizleri. Musa Eroğlu'ndan derlenen türküyle. Kullar olam seni doğuran anaya.

Efendim Özay Gönlüm'ün Hüseyin Aktekin'den derlediği Denizli Acıbayam türküsüydü. Makbule Kaya'dan dinledik. Saatlerimiz 9.38'i gösteriyor. Yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz artık. Şimdi sırayı Onurşan alacak. Gülüşün Gülden Güzel.

Ve işte bizler için veda vakti geldi değerli dinleyenler. Öncesinde Özlem Üngör, ardından Bedri Aysel'den dinlediğimiz iki güzel türküyle veda vaktine ulaşmış olduk. Bugün programı sizler için Ahmet Şenses hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu, türkülerimizi teknik yönetmenimiz sevgili İbrahim Türksoy ulaştırdı sizlere. Ve ben Demet Akat, güzel bir gün dileyerek ayrılacağız sizlerden. Artık hafta ortasına geldik. Dileriz gününüz çok güzel geçsin. Ve radyomuzun sevilen sanatçısı Sabahat Aslan'la veda edeceğiz sizlere. Azerbaycan'dan bir türküyle, Üzünde Garadır Halı. Hoşçakalın, mutlu kalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız?

Bugünkü kelimemiz Trabzon Maçka yöresine ait. Bizim köyün kızları bakarlar aynalara türküsünde geçen mezele sözcüğü. Yaylalardan o kızlar inerler mezeleye. Sonbahar aylarında göçerler yine köye, diyor türkümüz. Türk Dil Kurumu derleme sözlüğünde mezele kelimesi için Antalya ve dolaylarında sebze anlamında kullanıldığı yazar. Ancak bu anlam türkümüzle uyuşmuyor. Yaylalarda gezen kızlar inerler mezeleye derken gezinti yeri, seyran yeri anlamında kullanılmış olabilir. Mehmet Özbek hocamız da Türkülerin Dili kitabında mezelenin tanımını en küçük yerleşim yeri, ekime dikime elverişli yer olarak yapmıştır. Şimdi Ali Kaya ve Sami Mataracı'dan derlenen bu türküyü Sami Mataracı'dan dinliyoruz. Bizim köyün kızları bakarlar aynalara.

0: Sözden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türker. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek, daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Bugün Türkçenin resmi dil ilan edilişinin 749. yıl dönümü. Dünyanın en köklü dilleri

Üzerinden Türkçe Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayımladığı fermanla resmiyet ve itibar kazandı. 700 bini aşkın kelime hazinesine sahip Türkçe, dünyanın en zengin dillerinden biri. Asırlardır ortak kültür, tarih ve kimliğimizin nesilden nesle taşıyıcısı. Trump'tan İran'a yeni bir tehdit geldi. Ya doğru olanı yapacaklar ya da biz işi bitireceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İran zenginleştirilmiş uranyumu Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edecek iddiasında bulundu. Tahran yönetimi ise ABD saldırıları başlarsa İran'ın uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirebileceğini açıkladı. Ayrıca İran basını Tahran yönetiminin müzakerelere devam etmek için 5 şartı olduğunu yazdı. Dünyanın gözü yarın Çin'in başkenti Pekin'de olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya gelecek. Zirvede ABD-İran savaşından tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı ve boğaz açılmalı dedi. Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'yi unutturmaması gerektiğini de söyledi. Soykırımcı İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu, ikmal için demirlediği Muğla Marmaris'te yeni katılımlarla büyüyor. Filonun yeni yol haritası bugün Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan filonun birkaç gün içinde yeniden Akdeniz'e açılması bekleniyor. İsrail Meclisi 7 Ekim saldırılarına katıldığı iddia edilen Filistinlilerin mahkemede yargılanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etti. Yasa kapsamında Filistinlilere idam cezası verilmesinin yolu açıldı. Hamas yasayı faşist ve ırkçı olarak tanımladı. Birleşmiş Milletler raportörleri de Tel Aviv'in uluslararası hukuku bir kere daha ihlal ettiğini açıkladı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in katılımına tepki için Eurovizyon'a alternatif konser düzenlendi. Filistin bayrağının dalgalandığı konserde İsrail'in yarışmaya katılması protesto edildi. Konserde Filistinli sanatçıların performansları büyük ilgi gördü. 1964'te taşıdığı 11 Kıbrıs Türk'ü ile kaybolan ancak 45 yıl sonra Rum çeteler tarafından kaçırıldığı ve içindeki işçilerin katledildiği ortaya çıkan kayıp otobüsün hikayesi TRT Avaz tarafından belgeselleştirildi. Kayıp otobüs belgeseli katliamın yıl dönümünde bu akşam TRT Avaz ekranında izleyiciyle buluşacak. İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1529 uçuşla Avrupa'da en çok seferin gerçekleştiği havalimanı oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Doğru zamanda yaptık, doğru yatırım yaptık, şimdi dünya markası oldu çok şükür" dedi. Samsun'un Havza ilçesinde sağanak nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Araçlar selde sürüklendi, ev ve iş yerlerinin bozrum katlarını su bastı. 12 kişi hafif yaralandı. 2026 yılı için yaş çay bedeli kilogram başına 35 lira olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun denildi. Jandarma, yasa dışı bahis şebekelerine karşı son dönemlerin en büyük operasyonlarından birine imza attı. Şanlıurfa merkezi 22 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 800 milyon liralık para trafiği tespit edildi. Kocaeli merkezi 29 ilde düzenlenen operasyonda nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 76 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. 25 kişi gözaltına alındı. Haberleri sunduk.

0: Benim Türküm.
1: Muhsin Sezai Demirtaş. Ben Ah Sabah ile Sabah ile türküsünü dinlemek istiyorum. Bütün sevdiklerimiz için hayırlı günler diliyorum.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan Yurttan Sesler programıyla sizinleyiz. Program yapımcımız Esra Eren, ton maisterimiz Burçin Aktükün, koromuzun şefi ben Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, tarda Ali Özkan Özcan, kavalda Fedai Tekşahin, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, ritim sazda Gökhan Mert Erol, basta Olgun Kılıç. Programımıza koromuzun söyleyeceği bir türküyle başlıyoruz. İsmet Egeli'nin Mustafa Koçak'tan derlediği türküyü dinliyoruz. Kara çadırımda vardır üç direk.

Koromuz Hamdi Özbay'ın Hasan Kalkan'dan derlediği türküyü söylüyor. Aşamadım Hacı Hasan belini, yaylanıza varamadım agelin.

Tuğba Ger, Hüseyin Kökten, Denizli Acıpayam yöresinden alınan türküyü seslendiriyor. Yine yeşillendi Acıpayam yolları.

Selcan Kökten Şahin'in sesinden Durmuş Yazıcıoğlu'nun Ege yöresinden derlediği türküyü dinliyoruz. Çaya düştü tutamadım golunu, uzakta gitti bilemedim yolunu.

Asilhan Doğan, Mehmet Özbey'in Refik Başaran'dan derlediği türküyü seslendiriyor. Ayşem'in Yeşil Sandığı, Daha Elinin Değdiği.

Tuncay Kemertaş bizi Mehmet Özbey'in Şanlıurfa yöresinden derlediği türküyle buluşturuyor. İki dağın arasında kalmışım, bülbül kimin daldan dala konmuşum.

Halil Söyler'den Zara yöresinden alınan türküyü Hakan Ünal söylüyor. Ezim ezim eziliyor yüreğim, çok yalvardım kabul olmaz dileğim.

Muzaffer Sarı Sözen'in Şarkışla yöresinden derlediği türküyü Emre Kızıl'ın sesinden dinliyoruz. Ne ötersin dertli dertli, dayanamam zara bülbül.

Hafız Osman Öge'den alınan Elazığ yöresinden derlenen türküyü Emrah Koçak seslendiriyor. Hüseyinlik'ten çıktım şehir yoluna, can ağrısı tesir etti koluma.

Değerli dinleyenlerimiz, Yurttan Sesler programının sonuna geldik. Benim seslendireceğim Muğla Milas yöresinden, yöre ekibinden alınan bir türküyle size veda ediyoruz. Program yapımcımız Esra Eren, ton maisterimiz Burçin Aktükün, koromuzun şefi ben Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, tarda Ali Özkan Özcan, kavalda Fedai Tekşahin, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, ritim sazda Gökhan Mert Erol, basta Olgun Kılıç. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyenler. Spikeriniz Sevda Türker. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Türkiye'nin ihracatı Nisan ayında tarihi zirveyi gördü. İhracat geçen yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 25 milyar 400 milyon doları aştı. İlk 4 ayda 49 ilin ihracatında yükseliş kaydedildi. 18 il 1 milyar doların üzerinde dış satım yaptı. Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs itibarıyla tamamlandı. Normalleşme sürecinde atılan yeni adımla işlemlerde kolaylık sağlanabilecek. İki ülke arasındaki ortak sınırın açılması için teknik çalışmalarsa sürüyor. Türkiye'nin Mavi Vatan doktrini kanun haline geliyor. AK Parti, Türkiye'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde hak ve menfaatlerini korumak için müstakil kanun teklifi hazırlığında. Kanunla Türkiye'nin denizlerde uygulayacağı standartlar belirlenecek, münhasır ekonomik bölgeler kural haline gelecek. Bugün Türkçenin resmi dil ilan edilişinin 749. yıl dönümü. Dünyanın en köklü dillerinden Türkçe, Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayımladığı fermanla resmiyet ve itibar kazandı. 700 bini aşkın kelime hazinesine sahip Türkçe, dünyanın en zengin dillerinden biri. Asırlardır ortak kültür, tarih ve kimliğimizin nesilden nesle taşıyıcısı. Trump'tan İran'a yeni bir tehdit geldi. Ya doğru olanı yapacaklar ya da biz işi bitireceğiz dedim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İran zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye teslim edecek iddiasında da bulundu. Tahran yönetimi ise ABD saldırıları başlarsa İran'ın uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirebileceğini açıkladı. Ayrıca İran basını Tahran yönetiminin müzakerelere devam etmek için 5 şartı olduğunu yazdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı ve boğaz açılmalı dedi. Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'yi unutturmaması gerektiğini de söyledi. Soykırımcı İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu, ikmal için demirlediği Muğla Marmaris'te yeni katılımlarla büyüyor. Filonun yeni yol haritası bugün Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan filonun birkaç gün içinde yeniden Akdeniz'e açılması bekleniyor. İsrail'in 29 Nisan'da Akdeniz açıklarında alıkoyduğu Filistin asıllı İspanyol aktivist Seyf Ebu Kişk, küresel Sumut filosuna yeniden katılmak üzere Türkiye'ye geldi. TRT Haber'e konuşan Kişk, seferberliği sürdüreceğiz mesajı verdi. New York Times'ın İsrail hapishanelerine yönelik araştırması, katil İsrail'in vahşetini bir kez daha gözler önüne serdi. Araştırma kapsamında cinsel saldırıya uğradığını söyleyen 14 Filistinli ile görüşüldü. Eski esirler, cinsel istismar, çıplak arama, darp ve aşağılayıcı muameleye maruz bırakıldıklarını anlattı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a da saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine düzenlenen son hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti. Hantavirüsün görüldüğü gemiden tüm yolcuların tahliye edilmesi sonrası Dünya Sağlık Örgütü salgına dair bir işaret yok açıklaması yaptı. İngiltere 10 kişinin önlem amaçlı karantinada tutulduğunu belirtti. Hollanda'da 12 sağlık personelinin hantavirüse maruz kalmış olabileceğini duyurdu. Yurdun birçok bölgesinde dolu yağışı ve sağanak etkili oldu. Meyve ağaçları ve tarım alanları zarar gördü, ev ve iş yerlerini su bastı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri ekip ve makinelerinin Samsun, Çankırı ve Şırnak'ta meydana gelen taşkınlarda görev aldığını söyledi. Makinelerin gerektiğinde Milli Savunma Bakanlığı'nın da emrine verildiğine dikkat çekti. İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1529 uçuşla Avrupa'da en çok seferin gerçekleştiği havalimanı oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Doğru zamanda yaptık, doğru yatırım yaptık, şimdi dünya markası oldu çok şükür," dedi. Haberleri sunduk.

13 Mayıs Çarşamba TRT Türkü frekansında bizlerle olan tüm türkü dostlarımızı İzmir Radyosu stüdyolarından sevgiyle selamlıyoruz yine. Bize bizi anlatan, sevincimize, hüznümüze ortak olan türkülerimizi paylaşacağız. Türkülerle gün ortası başlıyor. Programı hazırlayan Özgür Yardımcı, teknik yönetmenimiz Nurşen Gazi ve ben Leyla Köselerli saat 13'e kadar

Önünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız. İlk türkümüz Mersin Silifke yöresinden hareketli bir türkü. Cavit Erden'in yöre ekibinden derlediği türküde Hale Gür'ü dinliyoruz. Çaya vardım.

Türkülerle gün ortası, şimdi de Çorum, Alaca, Çelebi Bağ yöresinden hareketli bir türküyle devam ediyor. Sümer Ezgü, Musa Yenilmez'den derlemiş bu güzel türküyü, Sibel Güzel söylüyor. Kayayı gırcı tuttu, dibini burcu tuttu.

Efendim türkülerle gün ortasında şimdi Azerbaycan diyarına uzanıyoruz. Solistimiz Emine Karakuş'un sesinden güzel bir türkü dinliyoruz. Yandırdın kalbimi.

Bu güzel hareketli türkünün ardından şimdi de Afyon Emirdağ'a uzanıyoruz. Ömer Faruk Yıldızkaya Pınar Halaç'tan derlemiş sıradaki türkümüzü Emine Karakuş'un sesinden dinliyoruz. Çorabını ördüm, vay derdine yandı.

Türkülerle gün ortasında bu kez Şanlıurfa'ya uzanıyoruz. Mehmet Durak Şerbetçi'den alınan sıradaki türküde Melda Duygulu'yu dinliyoruz. Kara yüzüm habbesi, gönlüm sevmez herkesi.

Türkülerle gün ortasında bu kez de Diyarbakır yöresinden hareketli bir türkü var yayın akışımızda. Celal Güzel Ses'ten alınan sıradaki türkümüzü de Zülküf Altan söylüyor. Mardin kapı şen olur, dibi değirmen olur.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Yücel Paşmakçı'nın yöre ekibinden derlediği Konya yöresinden hareketli bir türküyle yayınımız devam ediyor. Bedia Akartürk'ün güzel sesinden dinliyoruz. Vay bana, vaylar bana.

Saatler 12.31'i gösterdi. Türkülerle gün ortası, keyifli türkülerle devam ediyor. Bu kez Van Erciş yöresine uzanıyoruz. Hüsamettin Subaşı'nın Mustafa Dokumacı'dan derlediği bir halayla devam ediyoruz yayına. Hüseyin Mustafa'dan dinliyoruz. Giderem belesine.

Erzurum yöresinden hareketli bir türküyle devam ediyoruz. Türkülerle gün ortasına Birgitay Aktaş'ın sesinden dinliyoruz sıradaki güzel türkümüzü. Aya bak nice gider, ay dolanır, gece gider.

Ayağına giyer üç güllü çorap, ben senin uğruna olurum Turap. Sıradaki türkümüz Fadime Başaran ve Fadik Altun'dan alınan Nevşehir Ürgüp yöresinden. Bahattin Turan söylüyor.

Sırada Nazım Can'dan alınan Erzincan Kuruçay yöresinden bir türkü var. Tülay Örten'i dinliyoruz şimdi de. Büyük cevizin dibi ne gezersin el gibi.

Bu kez Malatya yöresine uzanıyoruz. Fahri Kayağan'dan alınan sıradaki türküde Orhan Hakalmaz'ı dinliyoruz. Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz.

Türkülerle gün ortasında yeniden Ege bölgemizdeyiz. Denizli yöresinden bir türkü, özel gönlümden alınan bir güzel türkü var sırada. Tuğba Ger'in sesinden dinliyoruz. Sobalarında kuru da meşe yanıyor.

Türkülerle gün ortasında Ege bölgemizden ayrılmayalım. Manisa, Sancaklı, Bozköy yöresinden hareketli bir türkü dinleyelim şimdi de. Sevinç Akkaya'nın sesinden. Ateş attım samana, bak dumana dumana.

Türkülerle gün ortasında bugün de veda vakti geldi. Programı hazırlayan Özgür Yardımcı, teknik yönetmenimiz Nurşen Gazi ve ben Leyla Köseler'le sizlere türkülerle dolu, sevgi dolu bir gün diliyoruz. Ve güzel bir türküyle veda ediyoruz. Faruk Yılmaz söylüyor, Gül Tanıyan.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.

Bizim ellerden sizin ellere selam olsun sevgili dinleyenlerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz yağmurlu bir günden sesleniyoruz size. Çok yağmur yağıyor Erzurum'da ama bugün türkülerimiz belki bu havada, bu yağışta bize bugünü unutturur ve güneşli bir gün gibi hissederiz bugünü de. Bilemiyoruz tabii bizi nerede dinliyorsanız, belki güneş açmıştır sizin oralarda ama biz Palandöken'in eteklerinde hem kar var şu anda Palandöken'de hem de yağmur yağıyor. Böyle bir günden sesleniyoruz size. Türkülerimiz bize eşlik edecekler. Sıcak çayımızı, kahvemizi alırız ve türkülerimize eşlik ederiz bu vesileyle. Programımız vesile olur. Umut ediyoruz ki gününüze bir katkı sağlar. Programı sizin için Alev Altun hazırladı. Teknik yönetimde Muharrem Bilen var. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Ender Balkır'ın sesiyle başlıyoruz programa. Pınar Başı'ndan Ufak Taş gelir. Hoş geldiniz.

yüreklerimizle de dinliyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Bugün de yüreğimize dokunacak türkülerimiz. Hareketli türkülerimiz de var ama yüreğimize dokunacak hüzünlü türkülerimiz de var. Bir türkü daha dinletelim size Cengiz Özkan yorumuyla. Bahçelerde Zerdali.

Sevgili dinleyenlerimiz, türkülerimiz yüzyıllar boyunca dilimizde her nesil biraz kendi rengini katmış ve bugünlere gelmiş türkülerimiz. Onlardan birini daha dinletmek isteriz size. Hatay yöresinin türkülerinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Zara söylüyor. Şu karşıki dağda kar var, duman yok.

Sevgili dinleyenlerimiz, türkülerimizin birbirini tamamlayan yönü bizi bir geçiş noktasına Elazığ'a götürüyor. Okan Murat Öztürk seslendiriyor türküyü. Mustafa Demirci'den alınan bir türkü. Dağlar dağımdır benim, gam ortağımdır benim. Söyletme çok ağlarım, yaman çağımdır benim.

Bir türkü yalnızca bir türkü değildir sevgili dinleyenlerimiz. Ardında binlerce yıllık geçmiş ve hislerini anlatmak için sözü müzikle birleştiren insanlar vardır. Biz de o türkülerden birini, geçmişten bugüne gelen türkülerden birini size dinletmek istiyoruz. Aya Bak Nice Gider, Erzurum yöresinin güzel ve sevilen türkülerinden biridir. Tuncay Kemertaş yorumluyor.

Türkü yalnızca bir müzik formu değil, Türk milletinin bin yıllık tarihindeki sevincinin, kederinin, yiğitliğinin ve hasretinin en saf tezahürü sevgili dinleyenlerimiz. Türkü gibi yaşamak, Anadolu irfanının en kıymetli nişanelerinden biri aynı zamanda. Biz yine türkülerimizi dinlemeye devam edelim. Güler Duman seslendiriyor Sivas türküsünü. Entarisi dımdım yar, gelir diye umdum yar.

0: TRT Türkü.
1: Türk toplumunun geleneksel yapısında türkü dinlemek alelade bir iş değil, bir hal meselesidir sevgili dinleyenlerimiz. Biz de o halin içinde türküler dinlemeye devam ediyoruz. Özlem Özdil seslendiriyor. Kevser Irmağ.

Türküler bizim en hakiki kimliğimizdir sevgili dinleyenlerimiz. Onları dinlemek, kendi ruhumuzun derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkmaktır. Yine bir türküyle bu yolculuğa çıkalım. Musa Eroğlu, Muhlis Akarsu, Yavuz Top birlikte seslendiriyor dinleyeceğiniz türküyü. Ne dedim de küstüm.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız Bizim Eller devam ederken saatimiz 13.40'ı gösteriyor. Türkülerle devam ediyoruz. TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak sunuyoruz programımızı. Erdal Akkaya seslendiriyor. Şimdi dinleyeceğiniz türküyü, Dağlarını Yol Eyledik.

Sevgili dinleyenlerimiz, Muzaffer Sarı Sözen'in Refik Aktan ve Zeki Oğuz'dan derlediği türküyü Sevcan Orhan, Sabahat Aslan'la birlikte yorumluyor programımız devam ederken. Gurbete gidişimdir.

Türkü dinleme geleneğinin merkezinde şüphesiz ki bağlama yer alır sevgili dinleyenlerimiz. O bağlama ki Türk'ün derdi ortağıdır. Celal Bakar seslendiriyor şimdi dinleyeceğiniz Bayburt türküsünü. Giderim yolum dağdır, bu ne meyvalı bağdır. Ben kazanım yar yesin, nice ki bu canım sağdır.

Sanatçı bağlamanın teline her vurduğunda farklı bir mana dünyasına götürür bizi. Şimdi o kapıyı Nurullah Akçayır aralıyor, hem sazıyla hem sesiyle sevgili dinleyenlerimiz. Bahar gelsin şu dağa çıkayım, belki derdimize çare bir çiçek.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, programımız Bizim Ellerin bugün de sonuna geldik. Vakit veda vakti. Biz yarın yine aynı saatte sizinle buluşacağız. Program yapımcımız Alev Altundu, teknik yönetimde Muharrem Bilen vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Tam 749 yıl önce bugün bize bir ferman verildi. Karamanoğlu Mehmet Bey dedi ki, bugünden sonra divanda, dergahta, bargahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmaya. Türküler var oldukça, bu dil var oldukça Türk milleti de var olacaktır sevgili dinleyenlerimiz. Biz huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında Kazakistan'a gitti. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı ve boğaz açılmalı dedi. Bakan Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'yi unutturmaması gerektiğini de söyledi. İsrail'in herkes tarafından odadaki fil olarak tanımlandığını belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal güvenlik hizmetlerinin 602 merkez ve yaklaşık 33 bin personelle yürütüldüğünü söyledi. Çalışmalarımızı vatandaş odaklı anlayışla sürdürüyoruz dedi. İçin teknik çalışmalarsa sürüyor. ABD Başkanı Trump İran'ı yine tehdit etti. Ya doğru olanı yapacaklar ya da biz işi bitireceğiz dedi. İran'ın savaşta başarı gösterdiğine dair haberler yapan Amerikan medyasını vatana ihanetle suçladı. ABD basını İran'ın füze kapasitesini büyük ölçüde koruduğunu yazdı. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Brent petrol kritik 100 dolar eşiğinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Altın tarafında da yön arayışı sürüyor. Gram altın 6860 lira seviyelerinde, ons altın 4700 dolardan işlem görüyor. 70. Eurovizyon şarkı yarışması tartışmalar ve protestoların gölgesinde başladı. Avusturya'nın başkenti Viyana'daki ilk yarı finaline İsrailli şarkıcının protesto edilmesi damga vurdu. 5 ülkenin boykot ettiği yarışma sırasında izleyiciler "Soykırımı durdurun" sloganı attı. Hantavirüsün görüldüğü gemiden tüm yolcuların tahliye edilmesi sonrası Dünya Sağlık Örgütü salgına dair bir işaret yok açıklaması yaptı. İngiltere 10 kişinin önlem amaçlı karantinada tutulduğunu belirtti. Hollanda'da da 12 sağlık personelinin hantavirüse maruz kalmış olabileceğini duyurdu. Türkiye aylar süren yoğun müzakerelerin ardından Formula 1 takvimine eklendi. Dünyanın en iyi pistleri arasında gösterilen İstanbul Park, teknik yapısı, efsaneleşen 8. virajı ve unutulmaz yarışlarıyla 2027'den itibaren yeniden Formula 1'e ev sahipliği yapacak. Ders kitaplarında dikkati çeken değişiklikler yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarih ve coğrafya kitaplarında bazı kavramları yeniledi. Artık Haçlı seferleri yerine Haçlı saldırıları, coğrafi keşifler yerine sömürgecilik politikaları ifadeleri kullanılacak. Milli bilincin güçlendirilmesi amaçlandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 37. oturum yapılıyor. Oturum tutuklu sanık iş insanı Seza Büyükçulhan'ın savunmasının alınmasıyla devam ediyor. Dünkü oturumda tutuklu sanıklar Yener Torunler, Ahmet Şahin ve Cevat Kaya savunmasını yaptı. Etkin pişmanlıktan faydalanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yeniden ek ifadesi alındı. İfade yaklaşık 5 saat sürdü. Yalım, 2023'teki CHP kurultayı öncesi Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira verdiği iddiasını tekrarladı. Bazı delegelerin çocuklarının belediyede iş alınması karşılığında Özgür Özel'e destek verdiğini öne sürdü. Uşak Spor'a yapılan bağış ve çeklerin alanı dışında kullanıldığına dair itiraflarda bulundu. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndan canlı olarak sizlerle buluştuğumuz Türkü Diyarı programına hoş geldiniz. Yurdumuzun ve gönül coğrafyalarımızdan derlenmiş güzel türkülerin yer aldığı seçkiye keyifle eşlik edeceğinizi umuyor, program ekibimizi sizlere tanıtıyoruz. Türkü Diyarı'nı sizin için Deniz Özalp hazırladı, teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, bütün dinleyicilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Açılışta sizi Hüseyin Turan'ın seslendirdiği hareketli bir türküyle karşıladık, Şinanari dedi sanatçı. Hemen ardından Arzu Akmeş'e ve Murat Aldemir'in birlikte söyleyecekleri Diyarbakır türküsüyle devam ediyoruz. Başındaki tellere bak şu esen yelle.

Sevgili dinleyenler, Ordu Yöresi'ne uzanıyoruz. İbrahim Kurtul ve Bonalı Ahmet'ten alınan türküde sanatçımız Celal Bakar'a kulak veriyoruz. Al tavanda belleri, belle bellemeleri.

Sevgili dinleyenler, Türkü Diyarı, Emin Aldemir'in yöre ekibinden derlediği Çankırı Çerkeş Türküsü ile devam edecek. Meryem Ün'ü dinliyoruz. Evlerinin önü yaldız piyade, yaşı küçük ama aklı ziyade.

Gökten Kükten gönüllere dokunan bir hoyrata yer veriyoruz sevgili dinleyenler. Arşivlerde yara yeri olarak da geçen Matara Hoyratı Hakan Ünal'ın yorumuyla radyolarınızda. Yara yeri, yara yeri, sızıldar yara yeri.

Türküler toplumun başından geçen doğum, düğün ve ölüm gibi gündelik yaşamda yeri, önemli yeri olan olayları müziğin gücüyle yansıtan sözlü geleneğin en köklü ürünleridir sevgili dinleyenler. Anadolu'daki düğün kültürünü yansıtan güzel örneklerden birini paylaşıyoruz sizlerle. Esra Er ve Ayşen Biten birlikte seslendiriyor. Atladı geçti eşiği, sofrada kaldı kaşı.

Sevgili dinleyenler, güftesi Olcay Toğart'a, bestesi Cem Yıldız'a ait hüzünlü türküde "Öldüm ağlasam ne olur" diyecek sanatçı Neşe Demir.

Türkü Diyarı devam ediyor. Değerli dinleyenler, saatlerimiz 14.30'u gösterirken TRT Türkü'de Türkü Diyarı programındaki canlı birlikteliğimiz Şanlıurfa yöre ekibinden derlenmiş Mehmet Dört Kardeş ve sıra arkadaşlarından dinleyeceğiniz bir türküyle devam ediyor. Urfalıyam, dağlıyam, bahçalıyam, bağlıyam.

İki teşrisani günün ortası, gerildi gözüme dünya perdesi. Şimdi de Denizli Çal'dan Yeşim Dağlı ve Fazıl Cengiz Eskin'in derlediği türküyü paylaşıyoruz sizlerle sevgili dinleyicilerimiz. Sanatçımız Yeşim Dağlı'nın sesinden dinletiyoruz.

Yeşim Dağlı 2 Teşrisani günün ortası dedi sevgili dinleyenler. Şimdi Güzel Rumeli'nin güzel türkülerinden biri var sırada. Bestesi ve güftesi kendisine ait türküyü Faruk Yılmaz söyleyecek, Zeyniyem.

Sevgili dinleyenler, şimdi sizleri duygu yüklü bir türküyle baş başa bırakacağız. Sözleri Aşık Şahmediye'ye, bestesi Neşet Abalıoğlu'na ait bu güzel türküyü güçlü yorumuyla Mihriban Türkmen seslendirecek. Kömür gözlüm, bu ahvalim sanadır, şükür eyle, sabır eyle bir zaman. Sevdanın, sabrın ve içten bir yakarışın izlerini hep birlikte hissedeceğiz. TRT Türkü'de, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı'nda. Hep birlikte dinliyoruz.

Tunceli Ovacık Zeranik Köyü'nden Feruh Arsunar'ın derlediği İçli Bir Ninni'de Onur Kocamaz'ın yorumuna kulak vereceğiz sevgili dinleyenler. Elma attım yuvarlandı, gitti beşiğe dayandı, bebek uykudan uyandı.

Sevgili dinleyenler, TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndan sizlerle birlikte olduğumuz Türkü Diyarı programımızın bugün de sonuna geldik. Deniz Özalp hazırlamıştı programımızı. Ana kumanda masasında teknik yönetimde Mahmut Bayhan vardı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu sizlerle birlikteydim. Yarın aynı saatte 14 haberleri sonrası buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Ve son bir türküyle sizlere veda ediyoruz sevgili dinleyenler. Bastım da kırıldı iğdenin dalı diyecek sanatçımız Gülten Benli. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Selam olsun tüm türkü severlere, tüm gönül dostlarına, türkü sevdalılarına. Karadeniz'e, Karadeniz'lere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yöre yöre gezeceğiz türkülerle birlikte sevgili dostlar. Yine her gün olduğu gibi Mayıs ayının da artık ortasına geldik sayılır. Havalar da iyiden iyiye ısınmaya başladı. Biz de türkülerimizle şöyle bir serinlik getirmeye geldik efendim. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı sizler için. Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz. Programı ben Tutuş Fidan sunuyorum. Bülent Aslan'dan dinleyeceğimiz bir türküyle başlıyor yolculuk. Artvin Arhavi yöresindeyiz. Okudun mu güzelim kitabında heceyi? Eller aldı yarini, ben aldım kemençeyi.

Aksaray yöresine gidiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bahattin Karakoç'un sesiyle gidiyoruz Aksaray diyarına. Gelin olan uzun olur, zülüfleri düzgün olur. Kurban olam sarı gelin, bizim düğün güzün olur.

Rize Ardeşen'e gidiyoruz şimdi de sevgili dinleyicilerimiz İbrahim Can'ın sesiyle. Bu dere akma inan, ne olur bakma inan. Adam

Sevgili dinleyicilerimiz 15.09'u gösteriyor saatimiz. Adile Kurt Karatepe'nin sesine yer vereceğiz şimdi de. Portakal dilim dilim, gel otur benim gülüm. Ne dedim, niye küstün, lal olsun benim dilim.

beyler. Çekerim yâreyi ölmezsem eğer. El vurmuş hançeri sinemi deler. Sevdakar olurum görmezsem eğer. Zara bizlerle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Samsun'a gittik onun sesiyle. Ordu yöresinden bir türküyle devam ediyor birlikteliğimiz. Mükerrem Baydan'ın sesinden dinliyoruz. Düz mahalle içinde çıramı yakamadım. Nice güzeller gördüm de yer senden bıkamadım.

Karadeniz kıyılarında gezmeye, türkülerle devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi rotamız Artvin, Orhan Hakalmaz'ın sesinden dinliyoruz. Çift jandarma geliyor kaymakam konağından, diyor sanatçı.

Coğrafyamızın dört bir yanından türkülerle gönül köşenize misafir olmaya devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Artvin yöresindeydik. Artvin'den Eskişehir'e gidiyoruz. Ali Rıza Gündoğdu'nun sesiyle. Öte yakaya geçelim, atlara yonca biçelim diyoruz.

Hareketlendik sevgili dinleyicilerimiz. Picoğlu Osman'ın kemençesiyle eline sağlık üstadın, ruhu şad olsun diyelim. Sıksara oyun havasını dinlettik ondan. Osman Öztürk'ün sesiyle devam ediyor birlikteliğimiz. Sisli dağlara, yaylaların serin rüzgarına gidiyoruz onun sesiyle. Bir yol havası, Trabzon yaylaları.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara'dan Kayseri'ye gidiyoruz şimdi de. Aysun Gültekin'in sesinden dinletiyoruz. Ahdım olsun konuşmayayım kızınan, yaktı beni Eda İnan nazınan.

Emine Güst'ten dinlettik sevgili dinleyicilerimiz. Bu dünya bir pencere dedi sanatçı. Yavaş yavaş bugünkü birlikteliğimizin sonuna yaklaşıyoruz artık. 15.52 saatler. Filiz İlkay Balta'nın sesiyle devam ediyor birliktelik. Zegerega su gerek diyor sanatçı.

Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programının bugün de sonuna geldik. Yiğit Yavuz hazırladı, sesimizi ulaştırdı Ebru Kılıç. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Son türkümüz Kaptan Yılmaz'dan. E olasa olasa diyor. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında Kazakistan'a gitti. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev ile bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı ve boğaz açılmalı dedi. Bakan Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'yi unutturmaması gerektiğini de söyledi. İsrail'in herkes tarafından odadaki fil olarak tanımlandığını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da engelli ve hasta çocuğu olan aileler için önemli bir projeye imza attı. Ailelere soluk aldıracak yatılı nefes merkezi ve meslek atölyesini hizmete açtı. Aileler ihtiyaç durumunda çocuklarını bir ay nefes merkezine bırakabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal güvenlik hizmetlerinin 602 merkez ve yaklaşık 33 bin personelle yürütüldüğünü söyledi. Çalışmalarımızı vatandaş odaklı anlayışla sürdürüyoruz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 7 aydaki yağışların 66 yılın en yüksek seviyelerini gördüğünü söyledi. Barajlardaki doluluk oranının %75'ler civarında olduğunu, bazı barajlardaysa bu oranın %100'e ulaştığını ifade etti.

0: Doğu Karadeniz'de 2026 yılı yaş çay alım kampanyasına sayılı günler kaldı. Yeni sezon öncesi çay bahçeleri ve fabrikalarda yoğun mesai var. Çayın kilogramının alım fiyatı da 35 lira olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun denildi. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ara karar veren mahkeme 4 sanığın da tutukluluğunun devamına hükmetti. Antalya Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davası sürüyor. Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanığın son savunmaları alınıyor. Nefi Kara ile birlikte suç örgütü yöneticisi olmakla suçlanan Mesut Kara'nın savunmasında rüşvet verenin memnun olduğu alanın da ağzına yüzüne bulaştırdığı bir noktaya getirdiler sözleri dikkati çekti. Kayseri merkezli 19 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 115 şüpheli yakalandı. Yasa dışı bahis oynatan internet siteleri üzerinden 8 milyar 600 milyon liralık hesap hareketliliği belirlendi. Belçika Kraliçesi Matilde Başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyareti devam ediyor. Belçika Dışişleri ve Savunma Bakanları Ankara'da temaslarına başladı. Konuk Dışişleri Bakanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Belçika Savunma Bakanı da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından ağırlandı. Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs itibarıyla tamamlandı. Normalleşme sürecinde atılan yeni adımla işletmelerde kolaylık sağlanabilecek, iki ülke arasındaki ortak sınırın açılması için teknik çalışmalarsa sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek. Zirvede İran Savaşı'ndan tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Brent petrol kritik 100 dolar eşiğinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Altın tarafında da yön arayışı sürüyor. Gram altın 6860 lira seviyelerinde, ons altın 4700 dolardan işlem görüyor. Fransa'nın Bordeaux kentinde limana yanaşan Kruvaziyer'de bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 50 kişide norovirüs belirtileri tespit edildi. Gemi karantinaya alındı.
1: Spor.
0: Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalist bugün Ankara'da belli olacak. Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak zorlu maç saat 20.30'da başlayacak. İtalya Kupası bugün sahibini bulacak. Lazio ile Inter Roma Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 22'de başlayacak final mücadelesi TRT Spor'dan yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Akdeniz'in Renkleri programıyla Antalya Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Saat 17'ye değin sürecek canlı yayınımıza tüm türkü dostlarımızı bekliyor. Kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Bugün programı sizler için Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetimde Haydar Uras ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Ceylan Serçe seslendirecek Afyon yöresinden Çorabını Ördüm.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Denizli yöresine ait türküde Makbule Kaya'yı dinleyeceğiz. Dam ardına doleştim.

Sevgili dinleyiciler, sıradaki türkümüzü Hayal Has seslendirecek. Antalya yöresinden Meşelidir Engin Dağlar Meşeli.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Talip Özkan'ın Mevlüt Dede'den derlediği Afyon yöresine ait türküde Ali Çakar'ı dinleyeceğiz. Allı gelin taş başını yol eder.

Sevgili dinleyiciler, sıradaki türkümüzü Süleyman Yıldız seslendirecek. Manisa yöresinden iki durnam gelir de Bağdat ilinden.

Sevgili dinleyiciler, Aydın yöresine ait bir türkü dinleyeceğiz. Belkıs Akkale seslendirecek. Eklemedir koca konak ekleme.

Sevgili dinleyiciler, Nurettin Çamlı'dan, Nurettin Bayhan'dan derlediği Niğde yöresine ait türküde Neşe Dilekçioğlu'nu dinliyoruz. Bastım Asma'nın dalına.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, bugünkü son türkümüz Kırşehir yöresinden ve Mehmet Demirtaş seslendiriyor. Al yanar allanıyor.

Değerli dinleyenler, bizlere ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Bizler yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Haydar Uras ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 13 Mayıs Çarşamba, saatlerimiz 17'yi gösteriyor ve an itibariyle de Çukurova'dan programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında

başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova'dan programını Derya Çetin de hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Ve programın ilk türküsünü Köksal Coşkun'un yorumuyla dinliyoruz. Kahramanmaraş yöresinden bir türkü. Seher yeri nazlı yare, bildir beni, bildir beni.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, saatler 17.07 gösteriyor ve Çukurova'dan programı da Erzincan yöresinden bir türküyle devam ediyor. Sabahat Aslan'ı dinliyoruz. Seherde bir bağa girdim, ne bağ duydu ne bağbancı. El sundum güllerin derdim, ne bağ duydu ne bağbancı.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Sayın dinleyenler, saatlerimiz 15.19'u gösteriyor. Çukurova'dan programında İhsan Öztürk'ün Tunceli yöresinden derlediği bir türküyü İbrahim Can okuyor. Ayrılık hasreti kâr etti cana.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, şimdi de Sabahat Akkiraz'ı Amasya yöresinden derlediği bir türküyle dinliyoruz. Bugün benim efkarım var, zarım var, değme ferek, değme telime benim.

türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Sayın dinleyenler, Çukur Odan programında Çorum yöresinden bir türküyü Sevim Salar'ın yorumuyla dinledik. Şimdi ise Ahmet Turan Şan'ı Sivas yöresinden derlediği bir türküyle dinliyoruz. Şu gurbet ellerin yeri sert olur.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den

Sayın dinleyenler, saatler 17.47'yi gösteriyor ve Çukurova'dan programı da Nurettin Çamlı'dan Ankara yöresinden derlediği bir türküyle devam ediyor. Atım Arap'tır benim, yüküm şaraptır benim. Turgay Başayra'yı dinliyoruz.

Sevgili dinleyenler, programımızda şimdi de İstanbul yöresinden bir türküyü Ayşe Engin Aslancan'ın yorumuyla dinliyoruz. Sendeki kaşlar bende de olaydı.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Derya Çetin de hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsü de Ankara yöresinden bir türkü. Emine Koç'un sesiyle dinliyoruz. Denize dalmayınca. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Merhaba değerli dinleyenler, spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine Kazakistan'a gitti. Erdoğan çiftini Astana'daki havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarına yarın başlayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile ve gençlik fonu yardımlarının aile kurmayı kolaylaştırdığını vurguladı. Bu imkanlar bugün gençlerimizin aile kurmak hayallerine destek olan güçlü bir kaynağa dönüştü dedi. Fondan bugüne kadar 81 ilde 205 bin gencin yararlandığını kaydetti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda güvenlikle alakalı İçişleri Bakanlığı ile yürüttükleri ortak çalışmaların sürdüğünü söyledi. Yeni tedbirlerin Eylül ayında hayata geçirileceğini belirtti. Bakan Tekin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin süreçlerin tüm boyutlarıyla araştırıldığını da hatırlattı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin'in başkenti Pekin'de temaslarda bulundu. Görüşmeler kapsamında Türkiye ile Çin arasında konut

ve Şehirleşme alanında ortak çalışma grubu kurulması kararı alındı. AK Parti'ye katılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından parti rozeti takılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, memleketinde hemşehrilerine seslendi. Köksal, "Afyonkarahisar'ı yeniden inşa etmek için AK Parti'de hizmete devam edeceğim," dedi. MHP'nin Türk Gençliği Büyük Kurultayı için hazırlıklar tamamlandı. Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, kurultayda Türk gençliğinin fikri, teknolojik ve ahlaki iddiasının ortaya konacağını söyledi. 19 Mayıs'ta

në Kajbet. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Nuseirat mülteci kampına insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda bir Filistinli daha katledildi. Hayatta kalabilen Gazze'li ailelerse enkazın arasında yaşam mücadelesi veriyor. İşgalci İsrail unsurları Batı Şeria'da da evlere ve okullara baskınlar düzenliyor. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 37. oturum yapılıyor. Bugünkü oturumda tutuklu sanık iş insanı Seza Büyükçulha savunmasını yaptı. İmamoğlu ile aynı oteldeki görüntülerine dair karşılaştık, ayaküstü sohbet ettik, o kadar dedi. Kültür AŞ çalışanı tutuklu sanık Gökhan Köseoğlu da savunmasında usulsüzlüklere şahit olduğunu, bunları mülki müfettişine aktardığını söyledi. Antalya Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davası sürüyor. Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanığın son savunmaları alınıyor. Nefi Kara ile birlikte suç örgütü yöneticisi olmakla suçlanan Mesut Kara'nın savunmasında rüşvet verenin memnun olduğu, alanın da ağzına yüzüne bulaştırdığı bir noktaya getirdiler sözleri dikkati çekti. Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak kısa sürede sele neden oldu. Derelerde su seviyesi yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Ekipler selin izlerini silmek için yoğun çalışma başlattı. Meteorolojinin sağanak uyarısının ardından Amasya ve Rize'de de dolu etkili oldu. Dolu yağışı meyve bahçelerine zarar verdi. Haberleri dinlediniz.

Kıymetli dinleyiciler, Anadolu'nun kadim şehirlerinden Erzurum, asırlar boyunca kervanların uğrak noktası ve ticaretin kalbi olmuştur. İpek yolunun bu hareketli kavşağında sadece ürünler değil, dilden dile aktarılan hasretler ve ayrılıklar da taşınmıştır. Bugün Palandöken'in eteklerinden Revan'ın uzak yollarına uzanan gerçek bir yaşam öyküsünü, Kırmızı Gül Demet Demet türküsünün hüzünlü hikayesini paylaşacağız sizlerle. Hikayemiz Erzurum'da annesinin bir tanesi olan Karayağız delikanlı Mehmet'le başlar. Mehmet her akşam iş dönüşü bahçeden derlediği kırmızı gülleri annesine getirmeyi adet edinmiştir. Bu güller anayla oğul arasında sevginin ve bağlılığın sessiz bir simgesi olur. Ancak o dönemde geçim derdi Mehmet'i kervanlara uzak yollara, ticaretin merkezi olan Revan'a, yani bugünkü Erivan'a sürükler. Mehmet Revan yollarındayken bölgeyi kasıp kavuran amansız veba salgınına yakalanır ve ne yazık ki gurbet ellerde hayata gözlerini yumar. Erzurum'da yol gözleyen ana, kervan dönüp de oğlunun acı haberini alınca dünyası başına yıkılır. Elinde kalan bir demet kurumuş kırmızı gülle yollara düşen acılı annenin dilinden dökülen feryat zamanla tüm Anadolu'nun ortak ağıtı haline gelir. Kırmızı gül demet demet, sevda değil bir alamet, gitti gelmez ol muhannet, şol revanda balam kaldı.

0: Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkiye Akşamı'nda birlikteliğimiz başladı. Haftanın ortasındayız sevgili dinleyiciler. Güzel bir çarşamba akşamında ve gün akşama değdi. Türkülerle buluşma vakti geldi. Saatler 20'yi gösterinceye kadar devam edecek biliyorsunuz yolculuğumuz. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetimde sevgili Hasan Tellioğlu ile birlikte sevgimiz, muhabbetimizle selamlıyoruz sizi. Bu sevgiyle ağırlayacağız saatler 20'yi gösterinceye kadar. Keyifli bir türküyle koyulduk yola. İlhan Erten seslendirdi. Van Erciş yöresinden Hüsamettin Subaşı'nın derlediği türküyü. Tokat Reşadiye yöresinden bir başka güzellikle devam ediyoruz. Seda Bingöl ve Kerim Yağcı seslendiriyor türküyü. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın? Neden sararıp soldun da sevdaya mı uğradın?

Tokat Yöresi'nin keyifli türkülerinden birinde dinledik sevgili dinleyiciler Seda Bingöl ve Kerim Yağcı'yı. Birlikteliğimizi Artvin Arhavi Yöresi'nden Yaşar Turna'nın derlediği bir türküyle sürdürüyoruz. Ve sanatçımız, usta sanatçımız Bülent Aslan seslendiriyor türküyü. Okudun mu güzelim kitabında heceyi, eller alır yarini, ben aldım kemençeyi.

Usta sanatçımız Bülent Aslan'ı dinledik. Artvin Arhavi yöresinden alınan türküde sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı'nda birlikteliğimiz türkü ilerlemeye devam ediyor. Yozgat Kırıksoko köyünden alınan bir türküyle devam ediyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Hasan Özel seslendiriyor. İniledi dağlar, koptu kayalar, dinleyince hey ağalar, var iş böyle olur. Haberim götürün gül yüzlü yâre, bir halden bilmeze zor iş böyle olur.

Saatlerimiz 18.25'i gösteriyor ve türküler ardınca vakti güzellemeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Kastamonu İnebolu yöresinden Sarı Recep'ten Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türküyle devam ediyoruz. Ve yine usta sanatçı Bedia Akartürk seslendiriyor türküyü. Birini de birini harmana serdim kilimi, takıver de zilin birini, dönüver de meydan senindir.

Birlikteliğimizi birbirinden güzel türküler eşliğinde sürdürüyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi sözleri Bahtiyar Vahapzade'ye ait bir türküyle devam ediyoruz. Hüseyin Özlük ve Turhan Ataş birlikte seslendiriyor türküyü. Yürek odur daim yana, ot kopara alavlana. Becermirse koy dayana, o hiç bize gerek değil.

Sevgili dinleyiciler, bir Değiş dinledik. Türküler Sevdamız adlı albüm çalışmasında yer alan Değiş'i Erdal Erzincan seslendirdi. Ali Murtaza Topal Dede'den alınan Değiş'ti sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 18.40'ı gösteriyor. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Türküler eşliğinde vakti güzelliyoruz yine. Şimdi Malatya yöresinden sevilen bir türküyle devam ediyoruz. Malatyalı Fahri Kayahan'dan alınan türküyü sanatçımız Azize Gürses seslendiriyor. Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz. Darılmış güle bülbül, gelip dalına konmaz.

Birbirinden güzel türkülerle buluşuyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi Diyarbakır yöresinden Celal Güzel Ses'ten alınan bir güzel sevda türküsü İsmail Hakkı Demircioğlu seslendiriyor. Arpa orağa geldi, zülüf tarağa geldi. Kalkın selama durun, nazlım odama geldi.

Sevgili dinleyiciler, Türkü Akşamı'nda Demir'i dinledik. Ömrümün Yarısı adlı albüm çalışmasında yer alan halay türkülerinden oluşan bir potpuri seslendirdi sanatçı. Birlikteliğimizi yine çok sevilen türkülerden biriyle sürdürüyoruz. Afyonkarahisar Emirdağ yöresinden Hüseyin Yaltırık ve Reyhan Altınay'ın derlediği türküyü sanatçımız İsmail Altunsaray seslendiriyor. Harmana sererler sarı samanı, hiç gitmiyor Emirdağ'ın dumanı.

Sevilen Sevda türküsünü İsmail Altunsaray seslendirdi. Birlikteliğimizi sözleri Ayhan Korkmaz'a, müziği Zeynel Aba'ya ait türkü formlu bir besteyle sürdürüyoruz. Gülten Benli seslendiriyor türküyü. Bağrıma düştü bir ateş, yanarım gözler içinde. Gitti yârim gelmedi, dilim dönmez söz içinde.

Ne güzel bir türküydü sevgili dinleyiciler ve usta bir sanatçıdan dinledik. Selahattin Alpay seslendirdi. Türküyle aynı isimdeki albüm çalışmasında yer alıyordu. Kınıfır, Bedreng Olur. Söz müziği İbrahim Özkan'a ait türkü formlu bir besteydi. Saatlerimiz 19.13'ü gösteriyor. Türkü akşamında birlikteliğimizi eskilerden bir kayıtla sürdürüyoruz sevgili dinleyiciler. Bantlardan bir bant döndüreceğiz. Gümüşhane yöresinden Hicabi Çakır'dan alınan türküyü bağlama açışın ardından Nimet Bülbül seslendiriyor. Dut dibine yaslanırlar, çise vurur ıslanırlar, elma ile beslenirler, Gümüşhane güzelleri.

Gümüşhane yöresinden alınan türküyü Nimet Bülbül seslendirdi. Birlikteliğimizi sözleri Talibi'ye ait bir türküyle sürdürüyoruz. Erdal Erzincan'ın müziğini yaptığı türkü formlu besteyi Özcan Türe seslendiriyor. Kervanı dağılmış garip yolcunun dağılan kervanı gördüm efendim. Dostun dergahında gonca gülleri dökülmüş yaprağı gördüm efendim.

Arşivden seçtiğimiz bantta Muhlis Akarsu'dan dinleyeceğimiz türküyle devam ediyoruz. Sözü müziği de sanatçının kendisine ait. Bir kere daha rahmetle anıyoruz Usta Ozan'ı. Musa Eroğlu ve Yavuz Top da sanatçıya eşlik ediyor. Nasıl methedeyim efendim seni?

Muhabbet adlı albüm çalışmasında yer alan türküde arşivden seçtiğimiz bir band sevgili dinleyiciler. Muhlis Akarsu'yu dinledik. Birlikteliğimizi bir bozlakla sürdürüyoruz. Usta sanatçımız Gülşen Kutlu, Aşık Şekip Şah'a doğrudan alınan bozlağı seslendiriyor. Kader senin ile bir mahkemem var. Nereye gideyim de elinden kader?

Sevgili dinleyiciler, sanatçımız Gürkan Özpeker'i Şanlıurfa yöresinden sevilen bir türkü de dinledik. Yadigar adlı albüm çalışmasında yer alıyordu bu türkü sanatçının. Saatlerimiz 19.37'yi gösteriyor. Birlikteliğimizin son yarım saati içindeyiz. Saatler 20'yi gösterinceye kadar vakti türkülerle güzellemeye devam edeceğiz. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz ve vakti güzelleyen bir Kerkük türküsüyle devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Mehmet Özbey'in Ekrem Tuzlu'dan derlediği türküyü Mehmet Can Pelikoğlu seslendiriyor. Kayalar gölgelendi, güzeller suya indi. Her güzelden bir gülüş, yaralar tazelendi.

Sevgili dinleyiciler, Sabah Tak Kiraz'ı Yoksul Dede'den alınan türküde dinledik. Birlikteliğimizi Bayburt yöresinden, Bayburtlu Zihni'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türküyle sürdürüyoruz. Cengiz Özkan seslendiriyor. Vardım ki yurdundan ayağa göçürmüş, yavru gitmiş, ıssız kalmış otağa.

Sevgili dinleyiciler, yine bir güzellik dinledik. Bayburt Yöresi'nden alınan türküyü sanatçımız Cengiz Özkan seslendirdi. Naz adlı albüm çalışmasında yer alıyordu. Sanatçının bu türkü sevgili dinleyiciler, birbirinden güzel türkülerle buluştuk bugün Türkü Akşamı'nda ve birlikteliğimizin de son 10 dakikası içindeyiz. Elbette türküsüz kalmıyoruz. Yine türkülerle ilerleyeceğiz sevgili dinleyiciler. Yine bir güzellikle buluşuyoruz. Bu kez Kars yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Dursun Cevlani'den derlediği sevilen türkülerden biri. Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Dursun Cevlani'den derlediği birkaç türkü yer alır sevgili dinleyiciler repertuarımızda. Onlardan biri bu türküde Semra Algül Oflas seslendiriyor türküyü. Başına döndüğüm, kurban olduğum, ağlar dolanırım, yar deyi deyi. Ezel bahar, yaz ayları misali, çağlar dolanırım, yar deyi deyi.

Den güzel türkülerle buluştuk. Umut ederiz gönlünüzde yer edenlere denk gelecek türkülerle buluşmuşsunuzdur sevgili dinleyiciler. Eğer öyleyse biliyorsunuz TRT Türkü'de günün 24 saati, yılın 365 günü türkülerle buluşabilirsiniz. Ama günün akşamında Ankara Radyosu'nda Türkü Akşamı'nda buluşmak dilerseniz yarın biz aynı saatte burada olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik

Konserimiz Denizli'den Süleyman Uğur'dan ve Manisa'dan Hasan Avcı'dan derlenen birbirine bağlı iki türküyle başlıyor. Denizli türkümüz Devrent Deresi. Devrent Deresi'ne duman bürüdü, yedi deve ile Musam yürüdü. Ve Manisa türkümüz kısa adıyla Gımıldan. Ateş attım samana, bak dumana dumana. Alkışlar sizden, türküler bizden.

Şimdiki durağımız Sivas. İhsan Öztürk derlemiş Tokuş köylü Yüksel Yıldız'dan. Ezrail Selim'e çöktüğü zaman kırılır kanadım kol yavaş yavaş. Huzurunuzda Mücella Ata.

Radyo Sanatçıları Türk Halk Müziği konseri devam ediyor. Soner Özbilen yönetiyor koromuzu. Ve türkülerle güzel ülkemizi gezmeye devam ediyoruz. Tunceli Ovacık'tayız efendim. Ve Tunceli Turna Semahı gelecek. Kaynak Mustafa Batar, derleyen ve notalayan Süleyman Yıldız. Kaldır kaldır kolların kaldır, çek yayı okunan doldur. İki kaşın arası Kabe'ye giden doğru yoldur. Derleyen notayı alan dedik. Tabii ki çalan ve söyleyen de Süleyman Yıldız, alkışlarla geliyor.

Güzel ülkemizin güzel insanlarına, güzel ülkemizin güzel türküleri geliyor. Türkülerle şimdiki durağımız Nevşehir. Sazcı Hüseyin'den derlenmiş türkümüz. Çekmecemin perçini açamadım içini.

Sevgili dostlar, sırada bir uzun hava var. Giresun yöresinde bu uzun hava Ova Garibi adıyla biliniyor, çalınıyor, söyleniyor. Ben bir garip bülbül idim, sarpa tünedim, çırpınıp uçmaya yoktur ganedim. Türkülerin, uzun havaların eşsiz bir yorumcusu. Gönülden alkışlar Ümit Tokcan için.

Ve komşu bir ile Samsun'a geçiyoruz. Samsun'un Çarşamba ilçesine. Sular durulur derler. Güzel sorulur derler. Yarı gönlünde ara, arayan bulur derler. Sanatçımız türkünün bağlantısında "Oy ninnoşum, ninnoşum, ben sana vurulmuşum. Eller almış yarini, ben yarimsiz bir hoşum" derken, kendisine katılmak, birlikte söylemek ister misiniz? Ahmet Turan Şan geliyor.

Hani yaylam, hani senin ezelin? Güz gelen de döker bağlar gazelin. Yaylam, senin hiç gelmez mi güzelin? Sevgili dostlar, türkü durağımız Erzurum. Türkünün kaynağı Raci Alkır. Ve bu güzel Türkiye bir Orta Anadolu türküsü bağlanacak. Getir berber, getir aynayı getir. Erzurumlu bir sanatçı Lütfü Ortakale ve berber türküsüyle Oğuz Doğan Cengiz geliyor.

Konserimizin sonunda Trabzon'dan iki hareketli horon havası ve koromuz tekrar sizlerle olacak. Maçkanın yolu taşlık, fena şeydir sevdalık ve derule. Oynayın kız oynayın, durmanın ne kârı var? Ha bu köyün içinin acayip bekarı var. Efendim koromuzu ve şefimiz Soner Özbilen'i bir kez daha alkışlıyoruz. Hepinize sağlıklı, mutlu ve umutlu nice güzel günler, türkü dolu bir yaşam diliyoruz. Allah'a ısmarladık.

0: TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sezen Stüdyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkiye Evi programından tüm dinleyenlerimize selamlar, sevgiler, merhabalar efendim, hoş geldiniz programımıza. Programı bu akşam sizler için TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Esra Er Ekinci,
1: ben Şeyh Musesen Kuş,
0: birlikte sunacağız efendim. Birbirinden güzel türküler hazırladık sizler için. Onları sizlerle paylaşacağız. Elbette yalnız değiliz. Bugün bizleri eşlik edecek olan saz sanatçılarımız da stüdyomuzda.
1: Hem de usta saz sanatçılarımız.
0: Öyle değil mi? Evet. Hemen tanıtalım mı o zaman bu kıymetli sanatçılarımızı da? Efendim bugün bağlamalarda
1: Ferhat Durmuş.
0: Nefesli sazlarda
1: Ferhat Erdem.
0: Klasik gitarda
1: Halil Melihşen.
0: Bas gitarda
1: Özgün Eroğlu
0: ve ritim sazda
1: Cemil Altın
0: bizlerle olacak efendim. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton meisterimiz Levent Kent ve stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş bizlerle olacak. Seslerimizi sizlere ulaştıracaklar efendim. Efendim birbirinden güzel türküler hazırladık ve yaklaşık bir saat boyunca sizlerle olacağız. Sizler de radyolarınızın başında umarım bizlere eşlik edersiniz. Biz de buradan hissederiz.
1: Vallahi ben şimdiden hissettim Mesra. Evet.
0: Evet, ne güzel. Güzel bir Diyarbakır türküsüyle başladık. Değil mi
1: evet,
0: Şeyhimiz abi?
1: Aynen.
0: Birlikte
1: aynen. Şöyle bir Diyarbakır'a gittik, şöyle bir gezdik, geldik böyle.
0: Evet.
1: Birazdan Urfa'ya falan da gideceğiz.
0: Tabii dolaşacağız bugün. Efendim ilk ben okuyayım mı Şeyhimiz abi? Hemen
1: emrin
0: başlayalım
1: olur,
0: mı?
1: Emrin olur Esra'm. Sen emret.
0: Estağfurullah. Efendim Kırşehir'den Neşet Ertaş Usta'dan alınan güzel bir türküyle ben de sizlere merhaba diyeyim. Gönül Dağı yağmur boran olunca diyelim.
1: Esra Er Ekinci sizlerle.

0: Vay benim canım kardeşim, ağzına, yüreğine, güzel gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Seninle
1: Buyur.
0: beraber burada bu ortamı paylaşmak benim için büyük bir onurdur. Çünkü çok sevdiğim bir kardeşim karşımda. Onunla beraber türkü okumak benim için çok büyük bir onur, büyük bir şereftir.
1: Çok
0: İyi ki
1: teşekkür
0: varsın
1: ederim.
0: Esra.
1: Sen
0: İyi
1: de
0: ki benim
1: öyle.
0: kardeşimsin.
1: Teşekkür ediyorum. Şehmuz Esenkuş da TRT.

0: TRT Türkü.
1: Anadolu insanı duygularını ne güzel dökmüş değil mi söze Şeyhimiz abi?
2: Bir de türkülerle olursa.
1: Bir de tabii ki senin sesinden dinlersek o türküyü.
2: Eyvallah, eyvallah.
1: Ağzına gönlüne
2: bizim
1: sağlık.
2: Bizim Gürsoy baba oğlu bazen böyle esprileşiriz, işte okuruz. Senden TRT Türk TRT sanatçısı kokusu alıyorum. Bir sınavlara girsen iyi olur diyor.
1: Evet, buradan da selam olsun Gürsoy Babaoğlu'na.
2: Aynen.
1: Efendim, Erzincan'a doğru gidelim. İki güzel türküyü birbirine bağlamak istiyorum aslında.
2: Bağla Esra'm.
1: Evet, bağlayalım daha güzel olur.
2: Senin hanen senin, emrin olur.
1: Evet, Erzincan'dan Ali Ekber Çiçek'ten güzel bir türkü. Gönül gel seninle muhabbet edelim. Araya kimseyi alma sevdiğim diyelim. Bakalım arkasına da hangi güzel deyiş eşlik edecek.
2: Esra Erek ikinci sizlerle.

0: Ağzına, yüreğine, güzel gönlüne sağlık. Esra'm, o kadar güzel okudun ki yemin ediyorum sırtımı dönüp böyle oturmak hiç içimden gelmedi.
1: Fark ettim.
0: Hem sana olan saygımdan hem de türkülerimize olan saygımdan böyle ayakta dinlemeyi seçtim.
1: Çok teşekkür ederim.

0: Teşekkür ederim.
1: Var olasın.
0: Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Saz sanatçılarımızın da ellerine, gönüllerine sağlık. Onlar olmasa biz bu kadar coşkulu, bu kadar güzel dillendiremeyiz türkülerimizi. Aynen. Öyle değil mi?
1: Aynen.
0: Yani bir solist okutan.
1: Bu enerjiyi, bu duyguyu onlardan alıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.
0: Kesinlikle.
1: Allah eksikliklerini hiçbir zaman bizlere göstermesin.
0: Amin. Evet, iki güzel türkü de Şeyhmuz abi senden dinleyelim.
1: Esram dinleyelim. Mardin'e mi gitsek,
0: burası,
1: ne yapsak?
0: Burası bizim evimiz, Türkiye. Aynen. Evimiz.
1: Türkiye evindeyiz. Müzaffer Sarı Sözen Nurtan Sesler'in stüdyosundayız. Biz, evet, bizeyiz, biz bize kurban, biz bize hayran diyelim.
0: Evet, haydi bakalım. Gönlümden
1: bir Mardin'e gidelim. Hı. Oradan da şöyle bir Adıyaman yapalım.
0: Ne güzel.
1: Dönüp gelelim.
0: Haydi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Efendim, TRT Türkü'de Türkiye Evi programında Esra Er Ekinci ve Şeyhmus Esenkuş'tan türküler dinliyorsunuz. Hatırlatalım dedim Şeyhmus abicim ve Şeyhmus Esenkuş farkı oldu. Ben beklemiyordum uzun havayı.
2: Ama ağzına gönlüne sağlık. Karıştı.
1: O kadar olur.
2: Değil mi? Ömrümde görmedim böyle gelini diyeceğime, ne güzeldir Diyarbakır elleri. Şöyle oraya da bir gittim.
1: Dinleyicilerimiz o güzel yürekleriyle öyle güzel dinlediler ki.
2: Cezalıyım Esra'm. Bir dahaki programa bir kilo baklava getireceğiz.
1: Estağfurullah. Efendim, canlı yayın sonuçta. Bizler de insanoğlu, hata yapabiliyoruz elbette ki ama dinleyicilerimizin anlayışına sığınıyoruz tabii ki.
2: Aynen.
1: Evet, ağzına gönlüne sağlık. Özellikle uzun havaları gerçekten çok çok güzel icra ediyorsun Şeyhmus abi. Ben o yönde de seni çok tebrik ediyorum.
2: Çok sağ ol, var olasın.
1: Gerek sesinin genişliği, gerek kullanımın.
2: Var olasın.
1: Ağzına gönlüne sağlık.
2: Şimdi Ferhat Erdem hocam baktı, ben Diyarbakır'a gideceğim Adıyaman'dan dedi. Bir dur ya, öyle bir uzun hava oku. Fazla trafik karışmasın, sağ olsun yoldan çevirdi beni.
1: Evet, kendine getirdi insanı değil mi?
2: Nefesinize sağlık hocam bu arada.
1: Evet, Ferhat Erdem hocamızın da nefesine sağlık. Devam edelim o zaman. Şöyle biraz hareketlenelim. Aynen. Erzincan'a doğru gidelim. Yaktın, yandırdın beni diyelim. Beraber söyleyelim mi?
2: Esra Er Ekinci, sizlerle ben de eşlik edeceğim.
1: Haydi
2: Esra
1: bakalım.

0: Teşekkürler, teşekkürler. Elinize sağlık, Esra'm ağzına sağlık. Muhteşem dine.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz.
0: Esra'm daha 6 dakika oldu.
1: Daha evet, sanki yeni oturmuşuz yani gibi, gerçekten yeni başlamışız gibi.
0: Maşallah
1: diyelim.
0: Senin de hızına yetişilmiyor yani. Maşallah.
1: Türkülerin güzelliği diyelim mi?
0: Aynen öyle.
1: Evet, türkülerin aynen güzelliğinde programımız su gibi aktı, geçti, sonlara doğru yaklaştık. O zaman hiç vakit kaybetmeden sevgili Şehmuz Esenkuş'tan iki güzel türkü dinleyelim. Olur
0: dinleyelim,
1: mu?
0: Olur. Oy akşamlar akşamlar diyelim.
1: Evet, Elazığ'a gidiyorsun.
0: Aynen.
1: Anne memleketim. Buradan anneciğime selamlar, de selamlar, sevgiler.
0: Gönderiyoruz, evet, oraya da. Ondan sonra bir kınıfır yapalım arkasından.
1: Evet, haydi bakalım.

0: Ağzına gönlüne sağlık sevgili Şehmuz Esenkuş.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye Evi programının daha sonuna geldik efendim. Bu akşam mikrofon başında ben Esra Erekinci.
1: Ben Şehmuz Esenkuş.
0: Sizlere güzel türküler söyledik efendim. Orkestramızda bağlamalarda Ferhat Durmuş, nefesli sazlarda Ferhat Erdem, klasik gitarda Halil Melih Şen, bas gitarda Özgün Eroğlu ve ritim sazda Cemil Altun vardı.
1: Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Elinize, kolunuza sağlık. Allah eksikliğinizi vermesin.
0: Yayın ve yapım ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş'ti. Sizinleydik efendim. Beraber seslendireceğimiz iki güzel türküyle sizlere veda edeceğiz. Bir başka Türkiye Evi akşamında daha görüşmek dileğiyle. Türkülerle kalın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Kuzalayı atar vermiş gidiyor.
1: Aman geleli gülmedim ben bu cana.
2: Türkülerle Yarenlik. Programı hazırlayan Gökhan Ekim.
3: Değerli dinleyenlerimiz, Ankara Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunmakta olduğumuz Türkülerle Yarenliğin yeni bir bölümünde daha huzurlarınızda olabilmenin onur ve mutluluğunu yaşadığımızı belirtiyoruz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve programı hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Her zaman olduğu gibi programımıza başlamadan önce hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü türkülerle yarenliğimize dilerseniz birçok klasik esere de kaynaklık etmiş bir yöremiz olan Elazığ'dan bir örnekle başlamak istiyoruz. Dağlarda, meşelerde, yörede piyale vakti adıyla da bilinen türküyü Zülfü Demirtaş'ın yorumundan dinliyoruz hep birlikte.

Zülfü Demirtaş'ın yorumundan Harput yöresine ait Dağlarda Meşelerde adlı türküyü dinledik. Sırada Gülşen Kutlu hocamızın yorumundan dinleyeceğimiz güzel bir bozlak var. Sitem taşlarına vurdum başımı, gece gündüz zar eyledim işimi.

Gülşen Kutlu yorumladı. Sitem taşlarına vurdum başımı adlı bozla. Sırada yine bir taş plak kaydı var değerli dinleyenlerimiz. Hafız Burhan'ın yorumundan söyleyin güneşe bugün doğmasın sözleriyle başlayan sürmeli çeşitlemesi var. Hep birlikte dinliyoruz.

Hafız Burhan yorumladı. Söyleyin güneşe bugün doğmasın. Nazlı yar geliyor beni sormasın. Sırada sanatçılığının yanı sıra Karadeniz'den Sesler Topluluğu'nun kurucusu olarak da bildiğimiz Hasan Sözer'in yorumundan dinleyeceğimiz bir türkü var. Şişman Kız.

Şiş çarıklarımı, oy şişman kız, şişman kız. Eski çarıklarımı, oy şişman kız, şişman kız. Allah olsun seni, dayıdın bitirdin beni. Allah olsun seni, oy yedin tüket.

Mübarek hamsileri, oy şişman kız, şişman kız. Mübarek hamsileri, oy şişman kız, şişman kız. Allah olsun seni, oy yedin bitirdin beni. Allah olsun seni da.

kemer, oy şişman kız, şişman kız. Almazsa gümüş kemer, oy şişman kız, şişman kız. Allah alsın seni de kessun kısmetlerini. Allah alsın seni de kessun kısmetlerini. Olasın benden beter, oy şişman kız, şişman kız. Olasın benden beter, oy şişman kız, şişman kız. Allah'a saldım seni da o ceza versunsa. Allah'a saldım seni da o ceza versunsa. İnşallah evde kalır.

Hasan Sözer'i yorumladığı Şişman Kız adlı Karadeniz yöresinden derlenmiş türküyü. Sırada Halit Araboğlu'nun yorumundan dinleyeceğimiz Hasan Ağam adlı Barak Havası var.

Harit Araboğlu yorumladı. Arife günüydü, bayrama yakın, Hasan Ağam ölmüş, ağıtlar yakın sözleriyle başlayan Barak havasını. Çırpınıp içinde döndüğüm deniz sözleriyle başlayan Aşık Veysel'e ait bu güzel türküyü de Adile Kurt Karatepe'nin yorumundan dinliyoruz hep birlikte.

0: Çırpınıp içinde döndüğüm deniz sözleriyle başlayan Aşık Veysel'in bu güzel türküsünü Adile Kurt Karatepe'nin yorumundan dinledik. Böylelikle bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve programı hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Haftaya görüşünceye dek hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyoruz. Her zaman olduğu gibi de türküler yarınınız, türküler yareniniz olsun diyoruz.
1: Abdalayı hatırlamış gidiyor.
2: Aman geleli gülmedim ben bu cihana.
3: Türkülerle Yarenlik. Programı hazırlayan Gökhan Ekim.

0: Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. Bir Mahallinden Mahlasından programıyla daha yeniden birlikteyiz. Programı hazırlayan ben Enver Çatal. Bugünkü konuğumuz Tokat'ın Niksar ilçesinden genç bir Türk halk müziği sanatçısı, bir okullu, bu işin eğitimini almış bir sanatçı arkadaşımız Murat Şahin. Merhabalar sevgili Murat.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Murat'cığım önce bir eser dinleyeceğiz sizden.
1: Tabii.
0: Ondan sonra söyleşimize devam edeceğiz. Hangi eseri dinleyeceğiz önce?
1: Bir uzun havamız olacak. Arkasına Abum Abum türküsünü bağlayacağız.
0: Buyurun efendim, sizi dinliyoruz.

0: Çok teşekkürler sevgili Murat. Uzun süredir sanıyorum beraber böyle icralardasınız ki uyumunuz çok güzel. Bir de yöreselliğiniz çok tatlı, çok güzel. Biz
1: Çok teşekkür ederim. Sağ
0: türkülerde
1: olun.
0: aradığımız şey biliyorsunuz yöresellik. Siz de okulda mutlaka hocalarınızdan onu çok iyi kapmışsınız ki yöreselliği iyi almışsınız. Murat'cığım biraz
1: Estağfurullah.
0: sizi tanıyalım.
1: Tabii. Ben Tokat Niksar, Çamiç Yaylası, Armanlı Köyü doğumluyum. Eğitim hayatımdan bahsedeyim isterseniz müzikle
0: Tabii ki
1: olan.
0: lütfen buyurun.
1: Bursa Belediye Konservatuvarı'nda başladım aslında. Profesyonel bir okul eğitimi olarak diyelim. Daha sonrasında Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazandım. Orada halk müziği bölümünü bitirdim. Sonrasında Katip Çelebi Üniversitesi yüksek lisans. Türk müziğinde yüksek lisans yapıyorum şu anda, hali hazırda. Şu anda da ilk başta müziğe başladığım yerde ses sanatçısı olarak görev yapmaktayım.
0: Ne güzel, yolun açık
1: Çok teşekkür ederim,
0: olsun.
1: sağ olun.
0: Umutsun türkülerimiz için. Ben sizlere umut görüyorum hep gençleri. Bu çok önemli.
1: Estağfurullah.
0: Gençlere atabildiğimiz temel çok önemli. Sizin de ileride talebeleriniz olacak. Sizde mutlaka şimdiden vardır. Çırak çırak diyoruz biz ya. O usta
1: Evet.
0: çırak ilişkileri mahalde çok bulamadığımız şeyler artık. Usta kimdi? Yani daha çok sazı ne zaman aldınız elinize? Kim bu işe sebep oldu?
1: Şöyle bizim oralarda aslında ilk olarak ailede başladı desek daha doğru olur. Çünkü anne baba, etrafımızdaki, çevremizdeki insanlar müzikte sürekli haşır neşir olan insanlardır. Bizim Alevi Bektaşi geleneğinde bağlamanın zaten ayrı bir anlamı, değeri vardır. Ve çocuk yaşta, yani ilkokul 4'e giderken ben bağlama çalıyordum.
0: Ne kadar güzel. Yani bu işin hakikaten ailede başlaması çok ayrı bir temel atmasına neden oluyor insanların değil mi?
1: Kesinlikle öyle. O ruhu zaten doğduğunuz anda ediniyorsunuz.
0: Evet sevgili Murat, söyleşimize devam edeceğiz efendim. Hangi türküyü dinleyeceğiz
1: Şu
0: şimdi?
1: anda yönümüzün en çok bilinen türkülerinden Ellik adlı türküyü seslendirmeye çalışacağız.
0: Ellik tabii ki bunların folklorik bir sürü
1: Evet.
0: anlatımı vardır içinde.
1: Kesinlikle.
0: İçinde dinleriz ne anlatıyor türkü tabii. Sevgili dinleyiciler, bu arada sevgili Murat'a ritim sazıyla bendirde Mustafa Kalaycı, kavalda ise Umut Balta eşlik ediyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz bu emeklerinden dolayı. Evet, buyurun, siz dinliyoruz arkadaşlar.

0: Çok sağ olun. Teşekkürler. Gençler harikasınız. Ne kadar güzel. İnsanın özellikle türkü alanında tabii ki olmazsa olmazı yöresinin dokularını icrada o yöresel tavırlarını sergileyebilmesi. Zaten türkü onun için var. Yoksa ona şarkı derlerdi veya bir takım daha farklı isimler uydurabilirdi. Ama türkü dediğimiz zaman önce yöreselli olacak değil mi? Yani ne güzel lisansüstü bir eğitimin de var, eğitim sürecim de var. Umarım çok iyi yerlere gelirsin.
1: Çok teşekkür
0: Çünkü
1: ediyoruz, sağ olun.
0: öyle çalışkan insanların Atatürk ne diyor? Çalışanlar geri kalmaz diyor. Değil mi?
1: Kesinlikle öyle.
0: Yani çalışıyorsak mutlaka o bizi bir yere getirecektir. Çünkü insanın itici gücü, yakıtı çalışmadır. Her şeyi çalışmadır. O çalışma sizi mutlaka bir yerlere getirecektir. Yörede böyle elini, ağzını tanıdığın deriz biz. Hani
1: Evet.
0: eline ağzına baktığın ustalar kimlerdi? Mutlaka varmıştır ustaların değil mi?
1: Kesinlikle öyle takip ettiğimiz ustalarımız var. Şöyle ben canlı hayatımda da kendileriyle böyle sahne paylaşma fırsatı bulduğumda insanlardan isimlerini arz edeyim. Birincisi vefat eden Murat Akkaya, yöremizin
0: Allah
1: en çok
0: rahmet
1: bilinen
0: eylesin.
1: sanatçılarından. Sonra şu anda yaşıyor kendisi Rıza Dalga, efendime söyleyeyim Mircan Bahar. Sonra diğer büyüklerimiz Tuğrul Şan, Ümit Tokcan gibi üstatlarımız yöremizin türkülerini seslendirmişlerdir. Biraz önce seslendirdim. Ellik oyununda aslında her türkümüzün bir hikayesi var. Çok kısaca bahsedebilirim
0: Lütfen,
1: isterseniz.
0: buyurun, buyurun.
1: Ellik oyunun yani çıkış noktası isminin de ellik olması aslında. Şöyle affınıza sığınarak eski
0: Estağfurullah.
1: insanlarımız diyelim. Onlar daha iyi bilirler yaşça. Eskiden tarladaki otları, arpayı, buğdayı biçerken insanlar sol eline orakla biçim yaptığı için ellik takarlarmış. Yani elleri hem zarar görmesin hem de biçtikleri orakla otu daha iyi toparlayabilmek adına. Daha sonrasında bu sağ elin sol ele hareketinden ötürü ve bir ritmik yapıda alınca bunun ismi ellik oyunu çıkmış. Tabii ki bu insanlar çalışırken türküler söylemiş, maniler yakmış, ağıtlar söylemiş. Bunlarla birlikte günümüze kadar ulaştırmışlar. Biraz önceki okuduğumuz Abum Abum eseri de Abum kelimesi yörede aslında bir abla değil de bir ana yerine kullanan bir kelimedir. Yani anam anam diyor, yaktın beni diyor, öğretmene varamadım. Naylon çorap giyemedim diyor. Muradıma eremedim. Abum abum kız abum diyor. Eskilerden yani aslında bir imkansızlıklar içerisinde bir naylon çorap giymenin bile köylü insanlar tarafından ne kadar bir önem, ne kadar bir heves mi diyeyim artık böyle bir önemli rolü olmuş ki bunun üstüne türkü yakabilmişler.
0: Evet, ne kadar güzel. O ellikle ben gençliğimde yani çocukluk yıllarımda falan ekim biçtim. Çünkü anamız, ablamız o
1: Evet.
0: elliklerde çok ekim biçerdi. O ellik seni korumaya alır, parmağını
1: Evet.
0: korumaya alır. Bir de onu senkronize, orakla beraber senkronize çalıştıramazsan ya bacağını kesersin ya bir yerin kesersin. Mutlaka senkronize olur o
1: Evet.
0: sağ elle sol el. Yani o da yaşadığın bir konu. Belli ki görmüşsün
1: Evet görmüştüm
0: büyüklerinden.
1: küçüklükten beri.
0: Ne kadar güzel. Ne dinleyeceğiz? Hangi türkü dinleyeceğiz sevgili
1: Şu
0: Murat?
1: anda bir de bir sema havalarımızdan yürüsen yürüsen yol alamazsın diyeceğiz.
0: Buyurun efendim, siz dinliyorsunuz.

0: Sağ olun, var olun. Sevgili gençler, sevgili Murat, planların ne türkülerle ilgili? Yani gelecekte tamam bir lisans eğitimi görmüşsün, ustalardan da iyi beslenmişsin belli, bu icrana da yansımış. Şimdi lisans üstü eğitim de yapıyorsun. İleride yapmak istediklerin neler bu alanda?
1: Alanda hedeflerim şöyle hocam. Aslında yola akademik bir kariyer olarak çıkmıştım. Akademide kalma gibi bir düşüncem olmuştu. Fakat sonra türküler olan herhalde benim aşıklığım sebebiyle küçük yaştan beri ben çünkü ailemde bunu gördüm. Sonra cem erkanlarında bulundum. Aşıklık yaptım. Daha sonrasında bunu eğitimle birleştirdim. Şu yola çıkmaya kendime farz edindim şu andan itibaren. Yani son 1-2 senedir bunun üzerine biraz düşünüyorum, çalışıyorum. Kendi yöremin türkülerini derleme, toparlama, onları düzenleyip repertuara geçirme gibi düşüncelerim var. O yüzden ustaları sıkı takip ediyorum. Yöremde eski yaşlılardan özellikle mani yakalayabilirsem onları kaydetmeye çalışıyorum. Özellikle annem de çok yazar söyler kendisi. Anneannemden olsun, etrafımdaki köylülerden ya da Tokat'ın başka köylerinden olsun ya da Anadolu'nun herhangi bir yerinde bir eski bir insana denk gelip söylediği küçük dörtlüğü bile hemen not edinirim.
0: Ne kadar güzel.
1: Mutlaka onun arkasında bir şey olduğunu bilirim.
0: Ne kadar güzel.
1: Onların peşinden gidiyorum şu anda. İnşallah Allah nasip ederse bu yola hizmet etmek istiyorum.
0: Ya küçük küçük bu tür damlalar seni tabii ki bir havuza, çok büyük bir bilgi deposuna çevirecektir. Bunlar zaman zaman hissedersin zaten o olgunluğa gelince. Çünkü yıllarda biz de yıllarca çok büyük ustalarla çalıştık. O anlarda anlayamayabilir insan ama belirli bir zaman sonra hakikaten belirli bir doluluğa gelir insan. O zaman her şeyine, icrağına, her şeyine, hatta günlük yaşantına bile yansır. Evet, türkü dinleyelim
1: Olur
0: senden. Hangi
1: hocam.
0: türkü
1: Kesinlikle
0: dinleyeceğiz?
1: şöyle. Bunu ben zurna da çalıyorum bu arada. Kendi yöremin eserlerini zurnayla
0: Oo,
1: icra
0: ne
1: etmekten
0: kadar
1: çok büyük
0: güzel.
1: zevk
0: Ne
1: alıyorum.
0: kadar güzel.
1: Bizim oralarda çünkü zurnanın böyle çok Tokat zurnası diye geçer. Telli zurna
0: Evet.
1: diye. Özellikle böyle bir hassaslaştığı bir konu var. Zurna üzerine yöremizin insanların. Bir düğünde birinden duymuştum bunu. Ve şu anda en son sanırım Türkiye'de bir kere icra edildi diye hatırlıyorum TRT'de. Sonra ben kendi konserlerimde çalıştırdığım korolarda söyletmeye çalışıyorum. Konserlerde de icra etmeye çalışıyorum. Şu an o türküyü seslendirmeye çalışacağım. Yüce Dağ başında bir Ulu Pınar.
0: Bu yöreye ait bir türkü
1: Evet
0: değil
1: evet
0: mi?
1: Tokat yöresi bu da.
0: Halkta duyduğum, ustalarda duyduğum
1: Evet.
0: türkü. Evet, buyurun siz dinliyoruz.

0: Çok sağ olun. Teşekkürler sevgili gençler.
1: Estağfurullah. Teşekkür
0: Sevgili
1: ederim hocam.
0: Murat, ne güzel böyle aile desteğin de var bu alanda. Tabii ki onların desteği olmasa zor olurdu bu iş senin için. Gençlere bakıyorsun mesela akranlarına veya senden sonraki gelen kuşaklara. Türk'ü onlarda ne kadar var? Senin gördüğün, gözlemlediğin ne bu alanda?
1: Ben şöyle düşünüyorum bu konuda. Zaman zaman popüler müzik kültürü değişse de ne bileyim bir dönem pop, rock ya da rap ya da şu anda yeni bir metalik müzikler olsa da ben türkülerin kaybolduğuna inanmıyorum. Çünkü mesela Pir Sultan Abdal bundan 500-600 yıl önce bir türkü yazmış. Biz bunu hala okuyabiliyoruz. Şahatay'dan okuyoruz, Fuzuli'den okuyabiliyoruz, Virani'den okuyabiliyoruz, Kaygısız Abdal'dan okuyabiliyoruz. Yani 500-600 hatta binlerce yıl öncesinde yakılan bugün ağıtlar, tek yörelerine bakıyoruz biz. Boğaz havaları var. Yaşlı teyzelerimiz, ninelerimiz okuyor. Bizim keza yöremizde aynı şekilde. Hep eskilerden duyuyoruz. Ve onlarda şuna denk geliyorum. Müthiş bir hafıza. Biz sanırım biraz hafızamızı kaybedebiliyoruz. Yani belleğimiz biraz daha kısıtlanmış gibi hissediyorum. Çünkü o insanlar o dörtlükleri, yani 8-9 kıta olan dörtlükleri böyle bir ne bileyim kanun gibi ezberlemişler. Akıllarında tutmuşlar. Gelecek kuşaklara rahat bir şekilde aktarabiliyorlar. Biz mesela şu an ne bileyim bir dörtlük ne bileyim ya da 4-5 dizelik bir türküyü ezberlerken biraz zorlanabiliyoruz. Ama o insanlar böyle bir şey yaşamıyor. Bence çok güzel bir şekilde gelmiş. Ben türkülerin kaybolacağına ya da gençlerin bundan sanki uzakmış gibi gözükse de onların unutacağına ya da kayıtsız kalacağına inanmıyorum.
0: Peki, tabii daha önünde çok uzun bir yol var. Zannedersem bunun bir de hocalık süreci de olacak ileri evrede. Sizde o potansiyeli görüyorum.
1: Estağfurullah.
0: Tabii ki umuyorum da bunu çünkü sizin gibi dolu dolu yetişen gençlerin özellikle akademilerde hoca olarak akademilerde görünmesini, çalışmasını çok arzu ediyorum. Evet, türkü dinleyelim. Ne dinleyeceğiz şimdi?
1: Şimdi de Aşağıdan Gelir Yaylı Makine adlı türküsünü seslendirelim.
0: Buyurun, siz dinliyoruz.

0: Çok teşekkürler sevgili gençler. Sevgili Muratçım, son türküden önce var mı diyeceklerin?
1: Buradan bizi dinleyen sevgili türkü sever dostlara, öğrencilerime, hemşerilerime, tüm türkü severlere selam olsun diyelim. Türküleri bol bol dinlesinler, yaşasınlar.
0: Çok sağ olun, çok teşekkürler. Programımıza renk kattınız. Özellikle türkülerin gelecekteki umudu olarak sizleri kutluyorum.
1: Estağfurullah hocam.
0: Çalışmalarınızda Allah yolunuzu açsın, bütün engelleri
1: Çok sağ
0: kaldırsın.
1: olun,
0: Dilerim ki
1: teşekkür ederim.
0: ulus kültürümüz sonsuza kadar yaşasın. Sizin gibi çalışkan gençlerin ellerinde olsun.
1: Çok teşekkür
0: Çünkü
1: ederim, sağ olun.
0: atamız da ülkeyi sizlere emanet etti. Her şeyiyle, kültürüyle, bekasıyla, her şeyle sizlere emanet etti. Siz de bu emanetlere sahip çıkarsınız dilerim. Evet, son türkümüzü anons ederseniz.
1: Son türkümüzü hareketli yapalım diye düşündük.
0: Evet.
1: Ah Eminem diyeceğiz.
0: Ah Eminem. Evet sevgili dinleyiciler. Böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Tokat'ın Niksar ilçesinden Türk Halk Müziği sanatçısı genç yeteneklerimizden Murat Şahin idi. Ona ritim sazda Mustafa Kalaycı, kavalda Umut Balta eşlik ettiler. Haftaya aynı gün aynı saatte başka bir mahalde tekrar buluşabilmek dileğiyle sağlıcakla kalınız efendim.

Anadolu'nun her köşesinden derlenen nameler birer sevgi mektubu gibidir. Bu gece o mektupları hep birlikte türkü tadında okuyacağız. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Gece ezgilerine hoş geldiniz. Programımıza Nida Tüfekçi'nin Metin Pala'dan derlediği türkümüzle başlıyoruz. Gülseren Tatlıpınar söylüyor. Aşağıdan gelir aldıramadım, kolları boynuma sardıramadım.

Ahmet Yamacı'nın İsmet Yeşilgül'den derlediği Zonguldak türküsüyle Yavuz Değirmenci sizlerle. Karadır kaşların ferman yazdırır.

Neda Tüfekçi'nin Aysel Sezer'den derlediği Yozgat türküsünü Ülkü Beşgül söylüyor. Ağa keçi gelmiş oğlan ister, ne olur Allah ne olur bir oğlan göster.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sezen Stüdyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkiye Evi programından tüm dinleyenlerimize selamlar, sevgiler, merhabalar efendim, hoş geldiniz programımıza. Programı bu akşam sizler için TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Esra Er Ekinci,
1: ben Şeyh Musesen Kuş,
0: birlikte sunacağız efendim. Birbirinden güzel türküler hazırladık sizler için. Onları sizlerle paylaşacağız. Elbette yalnız değiliz. Bugün bizlere eşlik edecek olan saz sanatçılarımız da stüdyomuzda.
1: Hem de usta saz sanatçılarımız.
0: Öyle değil mi? Evet.
1: Tabii ki.
0: Hemen tanıtalım mı o zaman bu kıymetli sanatçılarımızı da? Efendim bugün bağlamalarda
1: Ferhat Durmuş.
0: Nefesli sazlarda
1: Ferhat Erdem.
0: Klasik gitarda
1: Halil Melihşen.
0: Bas gitarda
1: Özgün Eroğlu.

0: ve ritim sazda
1: Cemil Altun
0: bizlerle olacak efendim. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton meisterimiz Levent Kent ve stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş bizlerle olacak. Seslerimizi sizlere ulaştıracaklar efendim. Efendim, birbirinden güzel türküler hazırladık ve yaklaşık bir saat boyunca sizlerle olacağız. Sizler de radyolarınızın başında umarım bizlere eşlik edersiniz. Biz de buradan hissederiz.
1: Vallahi ben şimdiden hissettim Mesra. Evet.
0: Evet, ne güzel. Güzel bir Diyarbakır türküsüyle başladık. Değil mi,
1: evet,
0: Şeyhimiz abi?
1: Aynen.
0: Birlikte
1: aynen. Şöyle bir Diyarbakır'a gittik, şöyle bir gezdik, geldik böyle.
0: Evet.
1: Birazdan Urfa'ya falan da gideceğiz.
0: Tabii, dolaşacağız bugün. Efendim, ilk ben okuyayım mı Şeyhimiz abi? Hemen
1: emrin
0: başlayalım
1: olur,
0: mı?
1: Emrin olur Esra'm. Sen emret.
0: Estağfurullah. Efendim, Kırşehir'den Neşet Ertaş Usta'dan alınan güzel bir türküyle ben de sizlere merhaba diyeyim. Gönül Dağı yağmur, boran olunca diyelim.
1: Esra, Er ikinci sizlerle.

0: Vay benim canım kardeşim, ağzına, yüreğine, güzel gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Seninle
1: Buyur.
0: beraber burada bu ortamı paylaşmak benim için büyük bir onurdur. Çünkü çok sevdiğim bir kardeşim karşımda. Onunla beraber türkü okumak benim için çok büyük bir onur, büyük bir şereftir.
1: Çok
0: İyi ki
1: teşekkür
0: varsın
1: ederim.
0: Esra.
1: Sen
0: İyi
1: de
0: ki benim
1: öyle.
0: kardeşimsin.
1: Teşekkür ediyorum. Şehmuz Esenkuş da TRT Ankara Radyosu'nun gerçekten çok özel seslerinden hem de
0: Estağfurullah.
1: çok özel kalbi olan insanlarından birisi.
0: Eyvallah
1: Ben
0: kardeşim.
1: de seninle program yaptığım için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim bu güzel
0: Sağ
1: sözlerin için.
0: olasın, var olasın. İyi ki varsın. Her
1: Teşekkür
0: zaman
1: ediyorum.
0: ama.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hemen o zaman sıra gelmişken senden de güzel bir türkü dinleyelim mi?
0: Vallahi diyorum bir Urfa siverek mi? Siverek yapsak. Şöyle bir gitsek dolansak.
1: Ay, çok güzel olur dediklerini
0: Haydi
1: duyuyorum
0: bakalım.
1: ben. Evet, haydi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Anadolu insanı duygularını ne güzel dökmüş değil mi söze Şems abi?
2: Bir de türkülerle olursa.
1: Bir de tabii ki senin sesinden dinlersek o türküyü.
2: Eyvallah, eyvallah.
1: Ağzına gönlüne sağlık.
2: Bizim Gürsoy baba olup bazen böyle esprileşiriz, işte okuruz. Senden TRT sanatçısı kokusu alıyorum. Bir sınavlara girsen iyi olur diyor.
1: Evet, buradan da selam olsun Gürsoy Babaoğlu'na.
2: Aynen.
1: Efendim, Erzincan'a doğru gidelim. İki güzel türküyü birbirine bağlamak istiyorum aslında.
2: Bağla Esra'm.
1: Evet, bağlamam daha güzel olur. Efsane
2: Kanay senin, emrin olur.
1: Evet, Erzincan'dan Ali Ekber Çiçek'ten güzel bir türkü. Gönül gel seninle muhabbet edelim. Araya kimseyi alma sevdiğim diyelim. Bakalım arkasına da hangi güzel deyiş eşlik edecek.
2: Esra Erek ikinci sizlerle.

0: Ağzına, yüreğine, güzel gönlüne sağlık. Esra'm, o kadar güzel okudun ki yemin ediyorum sırtımı dönüp böyle oturmak hiç içimden gelmedi.
1: Fark ettim.

0: Var olasın. İyi
1: çok
0: ki
1: sağ
0: varsın.
1: Ol, teşekkür ediyorum. Saz sanatçılarımızın da ellerine, gönüllerine sağlık. Onlar olmasa biz bu kadar coşkulu, bu kadar güzel dillendiremeyiz türkülerimizi,
0: aynen,
1: öyle değil mi?
0: Aynen.
1: Yani bir solist
0: bu enerjiyi,
1: okutan...
0: bu duyguyu onlardan alıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.
1: Kesinlikle.
0: Allah eksikliklerini
1: öyle.
0: Hiçbir zaman bizlere göstermesin.
1: Amin. Evet, iki güzel türkü de Şeyhmüz abi senden dinleyelim.
0: Esra'm dinleyelim. Bir Mardin'e mi gitsek,
1: burası,
0: ne yapsak?
1: Burası bizim evimiz, Türkiye
0: aynen,
1: evimiz.
0: Türkiye evindeyiz. Müzaffer Sarı Sözen Nurtan Sesler'in stüdyosundayız.
1: Evet.
0: Biz bizeyiz, biz bize kurban, biz bize hayran diyelim.
1: Evet, haydi bakalım. Gönlünden ne
0: kopuyor? Bir Mardin'e
1: kopuyor?
0: Gidelim. Hı. Oradan da şöyle bir Adıyaman yapalım.
1: Ne güzel.
0: Dönüp gelelim.
1: Haydi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Efendim, TRT Türkü'de Türkiye Evi programında Esra Er Ekinci ve Şehmus Esenkuş'tan türküler dinliyorsunuz. Hatırlatalım dedim Şehmus abicim. Ve Şehmus Esenkuş farkı oldu. Ben beklemiyordum uzun havayı.
2: Ama ağzına gönlüne sağlık. Karıştı.
1: O kadar olur.
2: Değil mi? Ömrümde görmedim böyle gelini diyeceğime, ne güzeldir Diyarbakır elleri. Şöyle oraya da bir gittim.
1: Dinleyicilerimiz o güzel yürekleriyle öyle güzel dinlediler ki.
2: Cezalıyım Esra'm. Bir dahaki programa bir kilo baklava getireceğim.
1: Estağfurullah. Efendim, canlı yayın sonuçta. Bizler de insanoğlu, hata yapabiliyoruz elbette ki ama dinleyicilerimizin anlayışına sığınıyoruz tabii ki.
2: Aynen.
1: Evet, ağzına gönlüne sağlık. Özellikle uzun havaları gerçekten çok çok güzel icra ediyorsun Şehmus abi. Ben o yönde de seni çok tebrik
2: çok
1: ediyorum.
2: Çok sağ ol, var olasın.
1: Gerek sesinin genişliği, gerek kullanımın.
2: Var olasın.
1: Ağzına gönlüne sağlık.
2: Şimdi Ferhat Erdem hocam baktı, ben Diyarbakır'a gideceğim Adıyaman'dan.

0: Dedi bir dur ya, öyle bir uzun hava oku. Fazla trafik karışmasın, sağ olsun yoldan çevirdi beni.
1: Evet, kendine getirdi insanı değil mi?
0: Nefesinize sağlık hocam bu arada.
1: Evet, Ferhat Erdem hocamızın da nefesine sağlık. Devam edelim o zaman. Şöyle biraz hareketlenelim. Aynen. Erzincan'a doğru gidelim. Yaktın, yandırdın beni diyelim. Beraber söyleyelim mi?
0: Esra Erekinci, sizlerle ben de eşlik edeceğim Esra'm.
1: Haydi bakalım.

0: Teşekkürler, teşekkürler. Elinize sağlık, Esram ağzına sağlık. Muhteşem dine.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz.
0: Esram daha 6 dakika oldu.
1: Daha evet, sanki yeni oturmuşuz yani, gibi gerçekten yeni başlamışız gibi.
0: Maşallah
1: diyelim.
0: Senin de hızına yetişilmiyor yani. Maşallah.
1: Türkülerin güzelliği diyelim mi?
0: Aynen öyle.
1: Evet, türkülerin aynen güzelliğinde programımız su gibi aktı. Geçti, sonlara doğru yaklaştık. O zaman hiç vakit kaybetmeden sevgili Şeyh'imiz Esen Kuş'tan iki güzel türkü dinleyelim. Olur
0: dinleyelim,
1: mu?
0: Olur. Oy akşamlar akşamlar diyelim.
1: Evet, Elazığ'a gidiyorsun.
0: Aynen.
1: Anne memleketim. Buradan anneciğime
0: selamlar,
1: sevgiler.
0: Gönderiyoruz evet. Oraya da. Ondan sonra bir kınıfır yapalım arkasından.
1: Evet, haydi bakalım.

0: Ağzına gönlüne sağlık sevgili Şehmuz Esenkuş.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye Evi programının daha sonuna geldik efendim. Bu akşam mikrofon başında ben Esra Er Ekinci.
1: Ben Şehmuz Esenkuş.
0: Sizlere güzel türküler söyledik efendim. Orkestramızda bağlamalarda Ferhat Durmuş. Nefessiz sazlarda Ferhat Erdem, klasik gitarda Halil Melih Şen, bas gitarda Özgün Eroğlu ve ritim sazda Cemil Altun vardı.
1: Hepsine çok teşekkür
0: Teşekkür
1: ediyoruz.
0: ediyoruz.
1: Elinize, kolunuza sağlık. Allah eksikliğinizi vermesin.
0: Yayın ve yapım ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş'ti. Sizinleydik efendim. Beraber seslendireceğimiz iki güzel türküyle sizlere veda edeceğiz. Bir başka Türkiye akşamında daha görüşmek dileğiyle. Türkülerle kalın. Hoşça
1: Hoşça
0: kalın.
1: kalın.

0: Benim Türküm.
1: Merhabalar, Kayseri Talas'tan arıyoruz. Oğlum Deniz Ali 5 yaşında, TRT Türkiye bayılıyor. Kahvaltılarda devamlı TRT Türkiye dinliyoruz. Şimdi bir türkü söyleyecek.
2: Kara tutağa yaslandım ya.